Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Tanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakalım olsun sen. Yağmur ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: Savaştan onların yanına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. De ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Allah sizin haberlerinizden birçoğunu bize bildirmiştir. Bundan sonraki amellerinizi Allah da görecek, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجِسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pistirler. Kazandıklarının karşılığı olarak onların varacakları yer de cehennemdir.
1: يَحْلِفُونَ

0: Onlar kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Ama siz onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz.
1: El-e'râbu eşeddu kufran ve nifâkan ve ecderu elle

Bedeviler, kafirlik ve münafıklık bakımından şehirlilerden daha beterdirler. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bedevilerden Allah yolunda harcadığını angarya sayan ve kurtulmak için sizin başınıza bir takım belaların gelmesini bekleyen kimseler vardır. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: Yine bedevilerden öyle kimseler de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Allah yolunda harcadıklarını onun nezdinde yakınlıklara ve peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları yakında rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah, onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ

0: نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
1: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
0: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
1: Savaştan geri kalan başka bir kısım da günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Onlar bilmiyorlar mı ki kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.

Ey Muhammed, de ki, yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.

Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Savaştan geri kalanlar arasında zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapanlar, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin ederler. Oysa Allah şahitlik eder ki onlar yalancılardır.
1: La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى

0: Ey Muhammed, orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha uygundur. Orada kendilerini temizlemek isteyen adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
1: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

Yapısını Allah korkusu ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını kayacak bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. La

0: قَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ.
1: Yaptıkları bina, yürekleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak devam edecektir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Onlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın kanunlarını koruyanlardır. Ey Muhammed! Sen müminleri müjdele.
1: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

0: İnnehum ashabul cehim.
1: Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve iman edenlere yakışmaz.
0: Ve ma kana istiğfaru

0: Allahi tebarra min. İnne İbrahim leevvahun halim.
1: İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok içli ve yumuşak huyluydu.

Allah doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça hiçbir kavmi sapıklığa düşürecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

0: Andolsun ki Allah, peygamberin ve sıkıntılı bir zamanda ona tabi olan muhacirlerin ve ensarın tövbelerini kabul etti. O zaman içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutmuştu. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

0: Savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.
1: Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve kunu me'as sadikin.
0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru sözlü kimselerle beraber olun.
1: Ma kana li ehli'l medineti ve men havlehum minel e'rabi en

Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. وَلَا

0: لَا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Küçük ve büyük, Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.
0: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler. Yeah.

Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Siz de kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.

Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.

0: Onlar görmüyorlar mı ki yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.
1: وَاِذَا

0: صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
1: Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عَلَيْهِمَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed, eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır. Bismillah.

0: Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
1: أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlara tuhaf mı geldi ki kâfirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler.

0: استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
1: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
0: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka innehu yebde'ul

Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
1: Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir. İn

0: تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
1: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri, Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.
0: دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Onların oradaki duaları, Allah'ım seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonuysa alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
0: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Eğer Allah insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da, azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar.
0: وَاِذَا

0: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
0: Sonra da nasıl davranacağınıza bakmak için onların ardından yeryüzünde sizi yerlerine hakim kıldık.
1: وَإِذَا

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.

Ey Muhammed! De ki, eğer Allah dileseydi, ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz? Femen

Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
1: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.

Kafirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.
1: هُوَ الَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ

0: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada gemiye şiddetli bir kasırga gelip her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler. Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden olacağız.
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.
0: Vallahi

0: Allah esenlik yurdu olan cennete davet eder ve dilediğini doğru yola iletir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın gücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı, gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri, Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 01. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Radyo 7. Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Çelik vesile olacağına inanıyorum dedi. Erdoğan, Türkiye'nin çelik kubbe projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığını duyurdu. Cumhurbaşkanı, Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barış için iletişim kanallarını açık tutarken, İran-ABD sürecinde diplomasi ve kalıcı barışı savunmaya devam etmektedir açıklamasında bulundu. Ankara'nın tanıtımına katkı sağlayan organizasyonda emeği geçen güvenlik güçlerine, kamu personeline, teknik ekiplere ve tüm görevlilere teşekkür etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de bir işbirliği odaklı yaklaşımı dolayısıyla teşekkürlerini ileten Erdoğan, zirvenin başarıyla tamamlanmasında katkısı bulunan herkese teşekkür etti. Evet, devam ediyoruz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar böyleydi. Evet, bakalım şöyle takvimle. Açıklamalar, peki açıklamalarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalar yaptı. F-35 ile ilgili bir soruya bizi izlemeye devam edin ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları.

0: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız.
1: Sağ ol Sayın Başkan.
2: Başkent Ankara'da iki gün boyunca süren NATO Liderler Zirvesi başarıyla sonlandı ve tüm dünyanın yakından ilgiyle takip ettiği zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açıklamalarda bulundu ve bu önemli açıklamalarda peki hangi detaylar dikkat çekti? Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya hangi mesajları verdi?
0: Adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
3: Çok uzun süredir aslında biz NATO'nun parçalanıp parçalanmayacağını konuşuyorduk. Özellikle ABD-İran savaşında Trump birçok kez NATO müttefiklerini bu savaşa dahil etmek istedi. Yanına çağırdı ancak NATO buna dahil olmadı. Bir de özellikle Trump'ın ikinci başkanlığından beri o savunma sanayisinde külfet paylaşımı da söz konusu olunca işte Ankara'da gerçekleştirilen zirve o kadar önemliydi ki hem külfet paylaşımı hem de tarafların müttefik olarak karşılıklı görüş birliği sağlayabildiği bir zirveden bahsediyoruz. Bakın en önemli olarak şunu söyleyebiliriz ki artık Türkiye NATO'nun sıradan bir müttefiki değil. Türkiye artık masayı kuran, aynı şekilde liderleri o masada buluşturabilen bir öncü anlayışla bunu gerçekleştirdi.
4: Size ne söyledi F-35 ile ilgili?
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Trump'ın evet zirvede evet vereceğiz Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediği gibi de 5 adet F-35 sözünü vermiş olması akabinde tekrardan o dediğiniz gibi çelişkili açıklamaları olsa dahi sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla kendisinin o diyaloğunun çok iyi düzeyde olması bu sorunu tekrardan çözecektir gibime geliyor.
2: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yönelik yeşil ışık yakmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi. İki lider de Türkiye'ye F-35 satılmasını istemediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu açıklamaların F-35 sürecini etkileyip etkilemeyeceği sorusu yöneltildi.
0: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok.
2: Beştepe'deki karşılama töreninde işte bu şekilde Yeniçeriler ve Mehteran takımı da vardı. Bir diğer soru da liderlerin bu karşılama törenini nasıl bulduğuydu?
0: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
5: Sayın seyirciler devam ediyoruz. Ankara'ya gelmeden vurun dedi. Manşet bu, başlık bu daha doğrusu. Hürriyet'ten göreceğiz bu haberin detaylarını. Hemen veriyorum. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri vurması Trump'ı sinirlendirdi. Trump, Ankara'ya yola çıkmadan İran'a vurun emrini verdi. İran'da Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemede bulununca dünyayı yine savaş korkusu sardı. ABD basınına göre Ankara'ya gelmeye hazırlanan Trump'a acil bir rapor sunuldu. Rapora göre İran, Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri füzelerle vurdu. Raporu okuyan Trump çok sinirlendi. İran'ın vurulması için talimat verdi. Trump, Ankara'dayken ABD güçleri İran'ı bombalamaya başladı. O yüzden Trump, Ankara'da ateşkes bitti dedi. ABD güçleri Hürmüz çevresindeki mevzileri, Gülistan eyaletindeki İran'ın Çin ve Rusya ile ticaret yaptığı demir yolu hattını, bu şehir nükleer santralinin çevresini vurdu. İran'da Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Katar'daki Amerikan hedeflerine balistik füze ve dronlarla saldırdı. Barış bekleyen dünyayı yeniden savaş korkusu sardı demiş sayın seyirciler haberde. Başkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar hem İran'ı doğrudan etkiledi hem de savaş yeni bir boyut mu kazanıyoru gündeme getirdi. Peki bu açıklamalar neyin habercisi? Uzmanlar ne diyor? Sırada bu var.
6: I don't want to deal with anybody with this scum.
7: İran'la mutabakat benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Hasta insanlar.
8: Tarihi NATO zirvesi sona erdi. Liderler bir bir ülkelerine gitti. Zirvedeki konuşmalarsa tarihe geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki konuşması dikkat çekti.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarihi NATO zirvesindeki yapmış olduğu açıklamalar dünya kamuoyunda da geniş yankı buldu. Öyle ki İran hakkında yapmış olduğu sert açıklamalar da yakından takip edildi.
10: Trump'ın Ankara'da NATO zirvesinde İran hakkında yaptığı açıklamalara baktığımız zaman şu net olarak söyleyebiliriz ki
1: Amerika Birleşik Devletleri için İran dosyası hala kapanmış değil. Her ne kadar bir mutabakat sağlamış olsa da İran dosyası daha Amerika için büyük bir dosya ve muhtemelen uzun süre daha devam edecek. Her ne kadar Amerika tekrar savaşı başlatma tehditleri bulunsa da bu meselenin kolay kolay bitmeyeceği ortada. Dolayısıyla hem Trump hem de ABD açısından hala İran savaşı en kilit ve en merkez noktada yer alıyor.
8: Başkan Trump Türkiye'den ayrıldıktan sonra ise başkanlık uçağında İran'a çok sert vurduk dedi.
9: Başkan Trump'ın İran hakkında yapmış olduğu açıklamalardan bazı detaylar da çıkarmak oldukça önemli. Öyle ki Başkan Trump yapılacak anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim diyerek İran'ı tekrardan suçladı.
1: NATO zirvesinde liderlerin yayınladığı sonuç bildirgesinde İran nükleer silah sahip olmaması net bir şekilde vurgulanmış olmasına rağmen buna nasıl ulaşılacağı meselesi, bunun nasıl garanti alınacağı meselesi konusunda herkesin isterseniz ciddi bir kanaati yok. Kolay bir şey değil çünkü İran uzun yıllardır buna ulaşmaya çalışıyor. Bir tarafın uluslararası toplum her açıdan bunu engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla İran meselesi daha uluslararası gündemi çok fazla işgal edecek gibi gözüküyor.
8: İran'ın anlaşmayı çok istediğini söyleyen Trump, anlaşma yapmaya değip değmediklerini ya da anlaşmaya sadık kalıp kalmayacaklarını bilmiyorum ifadelerini kullandı.
5: Zirve Erdoğan'ın diplomatik zaferi başlık bu. Bundan sonra mesajlarınıza bakacağım. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya arkadaşlar bir verelim. Hem numaralarımızı hatırlatalım hem sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım ara ara izleyicilerimize. Efendim program sizin programınız. Bu programa sizler de katkıda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız önemli. Hepinize günaydınlar diliyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Hem Kanal 7 hem Ülke TV'den bizleri izleyen kıymetli izleyicilerime bakacağım bu haberden sonra. Şimdi başlık bu. Zirve Erdoğan'ın diplomatik zaferi şeklinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesini dünya basını böyle değerlendirdi. Türkiye kazandı denildi. Reuters Trump'ın zirveye katılması Erdoğan'ın diplomatik başarısıdır diyor. Bloomberg Türkiye Avrupa'nın güvenlik açıklarını doldurabilecek konumda diyor. İsrail'in Hayom gazetesi NATO zirvesi Türkiye'yi uluslararası güç olarak konumlandırdı demiş. Politico etkili bir müzakereci olarak öne çıkan Erdoğan tek kazanan oldu. Wall Street Journal gazetesi Trump Türkiye'ye yaptırımları kaldırma ve F-35 satma sözü verdi diyor. Ve AP dünya açısından F-35 başlığı öne çıktı. Yaptırımlar kalkabilir başlığını atmış sayın seyirciler. Yani dünya basını Türkiye'yi manşetlerine taşıdı.
8: Tarihi zirve sona erdi. Dünya Türkiye'nin başarısını konuştu. Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin ardından ilk tepki Atina'dan geldi. Yunanistan Estia gazetesi Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yakmasını manşetine taşıdı. Trump sultana boyun eğdi, F-35'lerin kapısını açtı ifadelerini kullandı. Yunan askeri analistler Kaan savaş uçağında kullanılacak F-110 motorlarının satışını Atina'nın yıllardır kurduğu savunma dengesini sarsacak gelişme olarak değerlendirdi. Ege'deki askeri planların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Benzer yorumlar İsrail basınında da yer aldı. İsrail Hayom, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel güçten küresel aktöre dönüştürdüğünün altını çizdi. Times of Israel, Washington'la Ankara arasındaki yakınlaşmanın Tel Aviv'in bölgedeki etkisini azalttığını değerlendirdi. Haaretz ise Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığının her geçen gün arttığı yorumunu yaptı. Amerikan basını da zirvenin kazananlarından biri olarak Türkiye'yi gösterdi. New York Times, Ankara'nın NATO açısından vazgeçilmez hale geldiğini vurguladı. CNN International, F-35 ve Katsa başlıklarını öne çıkardı. Reuters, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve hızla büyüyen savunma sanayisine dikkat çekti. Polonya merkezli Defense 24, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'nin dışlanamayacağını belirtti. El Cezire ise Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu krizlerinde tüm taraflarla konuşabilen tek köprü ülke olmayı sürdürdüğünü yazdı.
5: ...552-157-0707... en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya, takipler, mesajlar, yorumlar geliyor. Ben de buradan sizin sesinizi duyurmaya gayret gösteriyorum sayın seyirciler. Şükrü Karaman, hoş geldiniz Şükrü Bey. Günaydınlar diliyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Abdullah Arı bizlerle birlikte takip etmişler. Instagram, X, Facebook ve en sosyal Şahin Karakaya hesabını. Engin Kaval, hoş geldiniz Engin Bey. Hürmet ediyor, saygılar sunuyorum. Hepinize günaydınlar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Filiz Küçükburun, günaydın, hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Günaydınlar efendim. Seda Hanım, Ne diyor? Ben Remziye Kaplan, İzmir Şehir Hastanesi'nden sana saygılar ve sevgiler dilerim demiş. Remziye Hanım, çok teşekkür ediyorum. Şifalar diliyorum. Hayırlı programlar olsun. Her sabah seni dinliyoruz demiş. Eksik olmayınız efendim. Selamlar, hürmetler olsun. Şöyle bakalım. Salih Uğurlu, Salih Bey hoş geldiniz. Kaman'dan, Kırşehir'den. Şahin Bey, soruya vereceğiniz cevap Türk halkı ve ülkemizin gelecek nesilleri için çok önemli. Türkiye, ABD, Almanya ve yönetim sistemine geçse ülke bölünür mü? Çünkü siyasilerde zihniyet bu. Teşekkür ederim demiş efendim Salih Bey. Hayırlı cumalar Şahin Bey. Ankara'daki NATO zirvesi Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya gösterdi. Türkiye dosta güven, düşmana korku veriyor diyor Gürbüz Ali Çelen. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Ankara'dan hayırlı yayınlar dilerim. Kaliteli yayın için teşekkür ediyoruz diyor. Kim diyor bunu? Merve Hanım diyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, eksik olmayınız. Merve Sena Sümer, başka bir izleyicimiz. Günaydın Şahin Bey. Ankara'dan hayırlı yayınlar. Sağ olunuz, var olunuz. Arka arkaya gelmiş. Bu iki mesaj aynı kişide olabilir. Ali Yavuz Bey. Selamünaleyküm Şahin Bey. Paşaköy'den Ali Yavuz. Hayırlı cumalar. Dünyaya Türklerin nasıl... Türklerin... Yazmak istemiş herhalde. Türkiye olmuş burada ama misafirperver olduğunu gösterdik. Umarım ders almışlardır. Eyvallah Ali Yavuz Bey. Eyvallah, sağ olunuz. Günaydınlar diliyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum hepinize. İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüzcedir. Ayten Ergenekon, günaydınlar. Almanya'ya selamlar Ayten Hanım. Hoş geldiniz. Daimi izleyicimiz Ayten Hanım. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Sağ olsunlar. Teşrif etmişler. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Almanya'ya. Tüm gurbetçilerimize, bizleri dışarıdan izleyen, ülke dışından izleyen, sınırlarımız ötesinde sesimizin ulaştığı her yere huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir gün geçirmelerini temenni ediyoruz. Hayırlı cumalar Şahinum. Babamla beraber seni izleyip kahvaltı yapıyoruz demiş. Çayeli'li Recep Azman. Böyle yazmış Recep Bey. Hürmet ediyor, saygılar sunuyorum. Sizleri seviyorum Recep Bey. Çayeli'ne selamlar olsun. Sağ olunuz, eksik olmayınız. Devam. Hem WhatsApp üzerinden hem sosyal medya Şahin Karakaya hesaplarımız üzerinden takip edip yorumlarınızı gönderebilirsiniz. İsimlerinizle birlikte mesajlarınızı okumaya devam edeceğimi bir kez daha belirteyim. Kıymetli...
10: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
11: Meteorolojiye göre Karadeniz'in orta, iç ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ankara 32, İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 30... Ordu 28, Kars 25, Batman 38 derece olacak.
10: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
12: Otopratik, Otopratik.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
11: Amerikan doları 46,87, avro 53,76, gram altın 6224, çeyrek altın 10.236 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.105 puandan kapattı.
13: Halkbank'ın katkıları.

0: ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Yani alan olarak daha büyük bir alanı kapsadığı ifade edilmiş. Pentagon'u 3'ü NATO 4'e katlıyor şey olarak, yani metrekare olarak. Ay yıldızı silüetiyle gökyüzünden ayran bırakan bu projenin nefes kesen drone görüntüleri ve tüm detayları arkadaşlar haberleştirmişler. Hadi buyurun izleyelim bakalım.
15: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü tek bir çatı altında dünyanın en büyük askeri yerleşkelerinden birinde birleşiyor. Ankara'da yapımı hızla süren Ay Yıldız Müşterek Karargahı ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Tam 12 milyon metrekarelik devasa bir alanda yükselen bu muhteşem kompleks, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'u 3'e, NATO karargahını ise tam 4'e katlıyor. Alanın toplam büyüklüğü ise tam 1680 futbol sahasına denk geliyor. Mühendislik sınırlarının zorlandığı dev projede Eyfel Kulesi'ndeki çeliğin tam 22 katı, yani 125 bin ton çelik kullanılıyor. Harcanan beton miktarı ise tarihi Keops piramidinin devasa hacmine meydan okuyor. Beton ve çeliğin gücü doğanın yeşiliyle dengeleniyor. Londra'daki dünya ünlü Hyde Park'ın 1,5 katı büyüklüğündeki yeşil alana tam 1 milyon bitki ve ağaç can veriyor. 44 bin kilometreyi aşan kablo altyapısı ve siber ağlarıyla Ay Yıldız sadece bugünün değil, geleceğin dijital ordusuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
14: Evet, devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Her şey yolunda, yayınımız sürüyor. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Çaylar içiliyor, kahvaltılar yapılıyor ya da hazırlıklar. Her şey yolunda. Çok şükür, çok şükür. Efendim şu anda bizi nerede izliyorsanız, hastanede izleyenler, Rabbim şifa versin. Rabbim şifa versin inşallah. Bir an önce sağlığınıza kavuşun. Evde izleyenler, Rabbim selamet versin, huzur versin. Evinize, yuvanıza bereket versin. İş yerinde bereket versin inşallah, iş yerinizde. Hayırlı işler nasip etsin, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Nerede izliyorsanız, nerede izliyorsanız tüm güzellikler sizi bulsun, sizinle olsun. Efendim biz Kanal 7 ve Ülke TV'de 7'de başladık, devam ediyoruz. 7.45'e kadar Kanal 7, 11'e kadar Ülke TV. Yola devam. Gelişmeleri aktaracağız. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. 552-157-0707. En sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Takip ve mesajlar gelsin, okuyacağım. Okumaya devam edeceğim. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki hava trafiğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ne diyor Sayın Bakan? 3 günde diyor, toplam 145 uçuşun başarıyla tamamlandığını ifade ediyor. Bir bakalım.
0: Türkiye tarihi bir zirvede uçuşları da başarıyla yönetti. 3 günlük yoğun hava trafiği başarıyla yönetildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki hava trafiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirve kapsamında Ankara semalarında yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 6 Temmuz'da Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda toplam 26 uçuş hareketi gerçekleştiğini söyledi. Zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz'da yoğun trafiğin devam ettiğine dikkat çekerek toplam 57 uçuş hareketinin tamamlandığını ifade etti. Uraloğlu, zirvenin son günü hava trafiğinin yoğunlaştığını bildirdi. Güçlü operasyonel koordinasyonla uçuşların emniyetli ve kesintisiz sürdüğünü dile getirdi.
14: Denizli'nin bu yanık kokulu koyun yoğurdunu yediniz mi? Denizliler yemiştir. Denizli'ye yolu düşenler yemiştir. Gurmeler yemiştir. Ya duyup tadına bir bakayım diyen yemiştir ama ülkenin genelinde Denizli'nin yanık kokulu koyun yoğurdunu herkes bilir diyemem. Herkes yemiştir diyemem. Şimdi buna bakacağız. Niye buna bakacağız? NATO Liderler Zirvesi'nde ikram edilen menünün içerisinde bu da vardı. Dünyaya da adını duyurdu. Bu eşsiz lezzetin arkasındaysa şafak vaktinde başlayıp tam 2 gün süren çok büyük bir el emeği var imiş. Ben bilmiyor idim açıkçası. Gelin hep birlikte bu Denizli'nin yanık yoğurdunu, koyun yoğurdunu hep birlikte bir görelim, nasıl yapılıyormuş bir izleyelim.
15: NATO Liderler Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edildi. Tescilli lezzeti ve kendine has aromasıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Denizli'ye özgü coğrafi işaretli yanık kokulu koyun yoğurdu dünya zirvesinin menüsüne girerek büyük bir gurur yaşattı. Ancak bu eşsiz lezzetin sofralara gelişi tam 2 günlük zahmetli bir emeğe dayanıyor.
12: Kaynadığı için ekşi normaldir. 15 dakika kaynıyor.
15: Denizli'nin Babadağ ilçesinde mesai henüz güneş doğmadan başlıyor. 3 kuşaktır geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapan Gün çifti her sabah koyunlarını tek tek sağıyor. Adını o meşhur yanık aromasından alan yoğurdun yolculuğu işte bu ilk sütün süzülmesiyle başlıyor.
13: Dededen, babadan oğul devam ediyoruz. Trump bile bu Denizli yanık kokulunu yoğurdunu beğenmiş. Biz de Denizli olarak gurur duyduk.
15: Bu yoğurdu diğer tüm yoğurtlardan ayıran en büyük sır pişme tekniğinde saklı. Sağlan sütün bir kısmı odun ateşinde kızdırılan kazanın dibine dökülüyor ve tabanının kasıtlı olarak tutması sağlanıyor. Ardından kalan süt ekleniyor. Kaynayan süt tam 10 dakika boyunca kepçeyle yukarıdan savrularak havalandırılıyor. Kazanlarda 4 saat soğumaya bırakılan süt 45 dereceye ulaştığında bir gün öncenin özel mayasıyla buluşuyor.
12: Yoğurt oluyor. Ona kesiye aktarıyorum. 2 gündür kesidi bekliyor, süzdürüyor. Ona göre satışı gidiyor, milli satış yapıyoruz.
15: Coğrafi işaret tescili de alan bu asırlık gelenek, Denizli kırsalında emektar ellerde geleceğe taşınmaya devam ediyor.
14: Evet, devam ediyoruz. Bu mesajdan, bu haberden sonra mesajlar okunacak. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook. Şahin Karakaya, haydi gelsin tüm Türkiye'm, dünyanın neresinden izleyen izleyicilerimiz varsa hepinize selamlar, saygılar, hürmetler. Devam. Şimdi diyor ki Milli Savunma Bakanlığı'ndan Katsa mesajında beklentimiz kaldırılması. Katsa'nın kaldırılması. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan Katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır açıklaması gelmiş. Tabii gündeme bu Katsa yaptırımları ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in açıklamaları vardı. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığımızdan yapılan açıklamada neler söylenmiş başka? Ver, dinleyelim diyorsunuz. Buyurunuz, izleyelim o zaman.
15: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Açıklamalarda NATO ittifakının gücüne vurgu yapıldı. Donald Trump'ın son açıklamaları memnuniyetle karşılandı. Bakanlık müttefiklik ruhuna aykırı olan Katsa yaptırımlarına değindi. tüm gizli kısıtlamaların tamamen kaldırılması istendi.
16: Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
15: Diplomasinin diğer gündeminde ise Atina vardı. Yunanistan Başbakanı'nın açıklamalarına yanıt verildi. Milli Savunma Bakanlığı bölgede barıştan yana olunduğunu belirtti. Gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınılması istendi.
16: Ülkemiz bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
14: Sayın seyirciler, ABD ile İran arasında ateşkes fiilen çöktü. Yani Trump'ın açıklamaları bize bunu gösterdi. Gerçi yarın bambaşka şeyler de söyleyebilir bu Donald Trump en nihayetinde. Hürmüz Boğazı yeniden savaşın merkezine dönerken Washington İran'da yaklaşık 170 askeri hedefi vurdu. Tahran misillemeyi Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırarak verdi. Bundan sonra ne olacak?
15: Ateşkes tekrar ihlal edildi. ABD ve İran karşılıklı saldırılarla yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bombardımanı devam etti. Merkez Kuvvetler Komutanlığı ikinci günde 90 hedefin daha vurulduğunu açıkladı. Toplamda 170 askeri noktanın imha edildiği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı saldırılar nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığını duyurdu. Devrim muhafızlarından misilleme gecikmedi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka sığınaklara inin çağrısı yapıldı. Amerika'yı mutabakatı yerine getirmemekle suçlayan İran Dışişleri Bakanlığı, katil Trump'la anladığı dilden konuşmak gerekiyor ifadeleriyle meydan okudu. Birleşmiş Milletler yeniden tırmanan çatışmaların diplomatik süreci tehlikeye attığını belirterek taraflara itidal çağrısı yaptı.
14: Şimdi şöyle Emrah, biraz daha yaklaş bana, izleyicilerimin mesajlarını bir okuyalım. Sonra da altını vereceğim, petrolü vereceğim. Petrol arttı, altın düştü, ne olacak? Yani bu piyasalar bu savaş nedeniyle bitiyor mu, ateşkes oldu mu? Tekrar Trump dedi ki ateşkes falan yok, bitti. Tekrar başlıyor. Bu sefer altın ne olacak? Piyasalar ne olacak? Tam böyle acaba barış sağlandı, ateşkes sağlandı, her şey yoluna girecek mi falan diye düşünürken derken yine her şey alt üst oldu. Yine her şey alt üst. Buna bakacağız. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Dursun, Ahmet Bey bizleri takip etmişler. Instagram, X, Facebook ve en sosyalden çok teşekkür ediyorum. Havva Tarakçı hanımefendi teşrif etmişler. Hoş geldiniz. Salih Çelik Aslan bizlerle birlikte. Mahmut Bağcı beyefendi yine aramızdalar. Ve Usta Boyacı kullanıcı ismiyle kıymetli izleyicimiz yine bizlerle birlikte. Şükrü Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz ve mesajlarınız için eksik olmayınız. Emine Kahya, günaydınlar Emine Hanım. Cengiz Yıldırım, günaydın kardeşim, hayırlı cumalar demiş. Cengiz Bey hoş geldiniz. Daimi izleyicimizdir Cengiz Bey. Büyüklüğümüzü, gücümüzü, doğallığımızı, lezzetlerimizi görüp ellerini ayaklarını nereye koyacaklarını bilemediler diyor Sevgi Hanım. Bizi kötü göstermek istediler ama her türlü konforu onlara sağladık demiş. NATO ile ilgili değerlendirmesi izleyicimizin bu, kıymetli izleyenler. İrfan Güray, İrfan Bey hoş geldiniz. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Aydın'dan en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz demiş. Not, kahvaltı masasında çayla sizi ve haberleri izliyorum. Saygılarımla demiş. Efendim biraz sonra da mesaiye gideceğim diyor. Allah yardımcınız olsun. Kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun. Yarasın şifa olsun inşallah İrfan Bey. Aydın'a selamlar. Eyvallah. Salih Gürbüz bizlerle birlikte. Kırşehir Kaman'dan selamlar Şahin Bey. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler demiş Salih Gürbüz. Hoş geldiniz. Demir Tuncay, günaydın Şahin Bey. Antalya Muratpaşa'dan ben Demir. Antalya COP31 hazırlıklarımız full devam. devam ediyor. Kasım'da tüm basın mensuplarımızı, hatta sizi bekliyoruz. Ankara'mın yaptığını Antalya'mda yapacaktır. En iyisini yapacaktır. Daha güzelini yapacaktır. Antalya'dan hiç şüphem yok. Günümüz her daim aydınlık olsun. Evimize, ailemize hoş geldiniz diyor. Neşe Hanım, Neşe İşitmez. Günaydınlar, hoş geldiniz. Sizler de sağlıcakla kalınız efendim. Cihan Akın, günaydın. Alanya'dan hayırlı cumalar demiş. Ümit Kılıç, severek izliyoruz. Ailecek diyor. Kılıç ailesine hürmetler, sevgiler. Ben de sizleri çok ama çok seviyorum. Takip edenler, Gamze Hanım hoş geldiniz. Selami Bey hoş geldiniz. Instagram, X, Facebook ve En Sosyal'den bizleri takip ediyorlar. Şermin Hanım, sizler de hoş geldiniz efendim. Ailenize hürmetlerimi iletiyorum. Ailecek izliyoruz. Kahvaltıdayız diyor. Ne güzel. İnsanlar işe gidiyorlar ya da gidecekleri yere gitmeden kahvaltılarını yaparken Kanal 7'yi izliyorlar. Ülke TV'yi izliyorlar. Bu ne güzel bir mutluluk bizler için. Teşrif ediyorsunuz. Şeref veriyorsunuz efendim. Saygılarımızı iletiyoruz. Petrol arttı, altın düştü. Ne olacak bu piyasaların hali? Sırada bu var. Hangi gazete Ömer? Hürriyet gazetesi. İran'daki savaş yeniden alevlenince piyasalar dalgalandı. Petrol fiyatları yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısı bir günde 14 gemiden 7 gemiye gerileyince arz endişesi arttı. Altın fiyatları dün de düşmeye devam etti. Nasıl olacak? Altın şu anda ne kadar? 6200'lerde mi? 7000'leri gören, 8000'lere gidiyor diyen altın, gidiyor dediğimiz altın 6200 seviyesinde ne olacak? Altın hareketliliği. Gram altın piyasalarda 6230 liradan satıldı dün. Peki son durum ne olacak? Hadi buyurun bakalım.
17: Altın piyasasında hareketli seyir devam ediyor. Hem yatırımcıların hem de yastık altı birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarında dalgalanmayı beraberinde getiriyor.
18: Trump çok pragmatik bir lider ve anlık değişik beyanlarda bulunuyor ve bu beyanlar otomatikman savaş üzerinden olduğu için altın onsunda çok hızlı etkiliyor.
17: Son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çizen gram altın çarşamba gününe yükselişle başlamıştı. Ancak gün içerisinde küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yeniden yönünü aşağı çevirdi.
19: Trump'ın benim için ateşkes bitti söylemi piyasaları hareketlendi. Kapalı çarşı piyasasında gram altın 6230 liradan işlem görüyor.
18: Altın kapalı çarşıda 4111 ons civarında işlem görüyor. Gram altın 6230, çeyrek altın 10145 TL'den kapalı çarşıda satılıyor.
17: Yarım altın satışı 20196 liradan, Cumhuriyet altının satışı ise 40193 liradan yapılıyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki oynaklığın önümüzdeki günlerde de devam edebileceğine dikkat çekiyor.
18: Herkes aslında altında pozisyonunu aldı. Altın şu an son birkaç yıl müthiş rally yaptığı için insanlar alışkın değil altının stabil kalmasına veya düşmesine. Şu an müthiş bir şekilde sabır testinden geçiyor. Kim sabreder ise altının yükselişini onlar görecekler. Kim sabrı kırılır satar ise görecekler ki onlar sattıktan sonra böyle tık tık tık tık tık kademe kademe tekrar altının hem TL bazında dolar güçlendiği için hem de ons bazında yükselişini yükseldiğini müşahede edeceğiz.
14: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon farkı ödemeleri belli oldu. Emeklilerimiz şu anda ekrana kilitlenmiş durumda. Bazıları ama umursamıyor. Bundan sonra diyor ne yapsalar diyor beni memnun edemezler diyor. Gelen mesajlardan, konuştuklarından öyle görüyorum. Kırgınlar, üzgünler. Memur emeklilerinin maaşlarına %6,09'luk enflasyon farkı memur emeklilerinin bununla birlikte 13.500 liraya varan ödeme yapılacak.
17: Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. Emekliler enflasyon farklarına ne zaman ödeneceğini merak ederken alacakları tutarları da hesaplamaya çalışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Maaş farkları açıklamanın akabinde hesaplara geçecek. Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları ise belli oldu. %6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek. Ocak-Haziran dönemini kapsayan enflasyon zam farkı ödemeleri 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşmişti. Temmuz-Aralık dönemi içinde ay sonuna doğru ödeme takviminin belli olup farkların hesaplara geçmesi bekleniyor.
14: Evet, devam ediyoruz. Ceyhan boru hattında düğüm çözülüyor mu? Nedir o? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edeceğini ifade etti. önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı.
20: Türkiye boru hattının akışının devam etmesini sağlayacak yeni bir anlaşma üzerinde uzun zamandır konuşuyoruz.
0: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini söyledi. Anlaşmanın kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayir ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Gündeminde Irak-Türkiye boru hattı anlaşması vardı. Petrol akışının devam edeceğini ve anlaşmanın ilerleyen günlerde duyurulacağını belirtti.
20: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay içerisinde bitiyor olması, bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak bir kısa dönemli, yani önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik. İnşallah onu önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek.
0: Bayraktar, Irak ve Türkiye enerji ilişkilerinin geniş potansiyele sahip bir alan olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu hattı uzun süredir operasyonel durumda tuttuğunu ifade etti.
20: Irak-Türkiye boru hattı projesi aslında Ceyhan'a

0: Ev problem, barınma en büyük sorun ülkede. Altın fiyatları düşeceğine ev fiyatları düşsün demiş. Arnavutköy'den Mesut Bağcı yazmış. Mesajı yine görmeyeceksiniz demiş. Efendim bak bugün gördük, kısmet. Kısmet yani, Mesut Bağcı Arnavutköy'den yazmış. Biz bunu görmeyelim diye bir art niyetli bir yaklaşımımız yok Mesut Bey. Denk gelmiyor. Bakalım efendim. Yine de yazıyorum demiş. Teşekkür ediyorum yazdığınız için. Bir vicdanlı insan olarak günaydın Şahin Bey demiş. Günaydınlar Mesut Bey. Bir Türk vatandaşı olarak utanıyorum. Niye? Böyle bir katili, dünyaya huzur vermeyen bir katili bu şekilde ağırladığımız için. Trump'la ilgili diyorsunuz. Peki tamam. Bir ülke olarak utanıyorum. Bilmem siz de utanıyor musunuz? Böyle bir bebek katiline böyle bir karşılamaya gerek var mıydı? Sürekli sizi dinleyen, sizi seven bir dinleyici olarak söylüyorum. Bu katil için böyle bir karşılama. Şöyle, bizim Filistin davamız, ümmet davamız demiş, altına da eklemiş. Mesut Bey, siz ve ben, biz dışarıda birlikte çay içerken, kahve içerken, muhabbet ederken duygusal olarak bu konuşmaları zaten yapıyoruz. Ben de burada yapıyorum. Ben şu anda, benim böyle bir ülke yönetme gibi, 85 milyonun kaderi gibi bir durum benim elimde değil. Ülkeyi yönetmek öyle bir şey değil. Memleket yönetmek öyle bir şey değil. Siz ümmet diyorsanız, siz Filistin diyorsanız, siz Gazze diyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmak zorundasınız şu anki dünya sisteminde. Güçsüzseniz sizi, bizi, hepimizi yerler. Şimdi biz bir paktın içindeyiz. Askeri bir pakt, NATO. Ve bu paktın içerisinde de her yıl farklı ülkelerde organizasyonlar yapılıyor. Ve bu pakta biz 1952 yılından beri biz bu paktın içindeyiz. Dolayısıyla her yıl başka ülkelerde. Bu yılda 22 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılan bir organizasyon bu. Dolayısıyla bu organizasyonda bütün liderler karşılandı. Efendim ağırlandı. Türk misafirperverliği gösterildi. Yani eksiği, fazlası, gözümüze batanı, hoşumuza gitmeyeni hepimizin vardı. Vardı. Ama ülke yönetmekle bizim sizle birlikte burada konuştuğumuz, muhabbet ettiğimiz o duygusal, o aynı şey değil. Bakış aynı değil. 85 milyonun yönetimi öyle kolay değil. Bir çırpıda ipleri koparabileceğiniz bir şey değil diplomasi, ülke yönetimi. Zor. Sizin içinden geçenler eminim ki hepimizin yüreğinden geçiyor. Siz zannetmiyor musunuz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın yüreğinden geçmiyor? Şu ana kadar dünyada bu meselelerle ilgili, ümmetle ilgili, Filistin'le ilgili, Gazze ile ilgili en çok meydan okuyan ve bunun da bedelini ödediğim bir lider değil midir mesela? Birçok konuda eleştirebilirsiniz Sayın Cumhurbaşkanını. Birçok konuda izlediği politikaların yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama şu meselede bence haksızlık yapılmasın. Bence yapılmasın. Şimdi o yüzden biraz daha aklı selimle düşünmemiz lazım. Dediğim gibi büyük ihtimalle sizle biz duygusal olarak aynı şeyleri düşünüyoruz ama ülke yönetimi bambaşka bir. Yani bambaşka bir durum. Evet, evet. Şimdi mesela biz bunları söyledik diye de, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gayretini söyledik diye de birileri tarafından efendim şucusun, bucusun, şöylesin, böylesin diye tasdif ediliyoruz. Ne söylerseniz söyleyin. Umurumuzda değil. Biz yüreğimizden geçenleri söylüyoruz. Yüreğimizden geçen, ocusun, bucusun, şucusun diyenler daha iki kelimeyi bir araya getiremeyen adamların peşinden sürükleniyorlar. Koşuyorlar. NATO buraya gelmiş, saçma sapan açıklamalar yapanların peşinden koşuyorlar. Koşun efendim, kim nereye koşuyorsa koşsun. Ama karşı taraftaki insanlara hakaret etmeyin, ocu bucu şucu demeyin.
1: Tamam. Diyenler,
0: 700 milyon. Ya işte mesela 700 milyonu parti bünyesinde o kanala, bu kanala, o izledikleri kanallar var ya, öyle objektif falan dedi. Kanallara 700 milyonu tık tık tık tık tık tık şak şak şak ödeyenler, efendim onu da ocu bucu diyenler şimdi yazıyorlar. O kanalları izleyebilirler. O kanallar çok objektif. Çok teşekkür ediyorum. Zaten beni bilen izleyicim bilir, anlar. Sizleri seviyorum. Kanal 7 ile vedalaşmam lazım. Haberim uzundu. O yüzden bu cümleyi bu kadar

uzattım. Kanal 7 ile vedalaşmam lazım ama Ülke TV'de ara vermeden ben yoluma devam edeceğim. Ülke TV'den izleyenler hiçbir yere gitmesinler. Ülke'de bu sabah devam edecek. Kanal 7'de pazartesi günü saat 7'de buluşalım, olur mu? Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14-15, 16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe Mason Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu için Fransız ekibine 40 milyon avro bonservis bedeli ve performansına bağlı olmak üzere bonuslar ödenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında ABD'nin karşısına çıkacak.

0: Burası Radyo 7. Radyo
1: 7. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: İstanbul'daki yol çalışmaları kapsamında D100 Karayolu Uzunçayır Koşu Yolu hattı İstanbul istikametinde bakım nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak yoğunluğa sebep olurken, Büyükçekmece D100S rampasında trafiği rahatlatmak adına ilave şerit çalışmaları sürmekte ve TEM Otoyolu'nun Kuzey Marmara Otoyolu katılım koluyla Dilovası Muallimköy civarında geniş kapsamlı yol düzenleme ile bakım faaliyetleri yürütülmektedir.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an her yerde kesintisiz olarak seninle.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
0: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
7: Reklam.
8: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1

0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: de vakıf katılım.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Ekspertise Dynobile.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Reklam.

Mukaçinci çamaşır kapının. Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Mukalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın otoyolunun 01. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri, Mersin-Çeşmeli otoyolunun 01. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik, Oto
1: Pratik. Meteorolojiye göre Karadeniz'in orta, iç ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ankara 32, İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 30, Ordu 28, Kars 25, Batman 38 derece olacak.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu. Oto Pratik, Oto Pratik.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

biz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Bir reklam.
7: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Reklam.

0: İstanbul'daki yol çalışmaları kapsamında D100 Karayolu Uzunçayır Koşu Yolu hattı İstanbul istikametinde bakım nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak yoğunluğa sebep olurken, Büyükçekmece D100S rampasında trafiği rahatlatmak adına ilave şerit çalışmaları sürmekte ve TEM Otoyolu'nun Kuzey Marmara Otoyolu katılım koluyla Dilovası Muallimköy civarında geniş kapsamlı yol düzenleme ile bakım faaliyetleri yürütülmektedir.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Uluslararası Para Fonu IMF küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3,1'den %3'e düşürdü. Türkiye'nin Afrika ihracatında değer bazında en yüksek artış 349,4 milyon dolarla Mısır'da yaşanırken, en fazla ihracat yapılan ülke 2,1 milyar dolarla Fas oldu. BES ve otomatik katılım sisteminde devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar lirayı aşarken toplam katılımcı sayısı 18 milyon 52.474'e ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız.
2: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Radyo 7'de yeni bir programla ben Erkan Koç mikrofon başında yerimi aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 11'e kadar birbirinden güzel şarkılarla ve tabii ki türkülerle yanınızda olacağım. Hoş geldiniz.

yeni gün hepimiz için, vatanımız için, milletimiz için hayırlı, huzurlu bir gün olur inşallah. Şu an mesaide olanlar, çalışırken Radyo 7 dinleyenler, Allah kolaylık versin, Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin.

0: Bilgisayarlarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'de sınırsızca.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

bugün o zaman sıradaki şarkı sana gelsin dediklerimiz bakalım kimler? Hemen geçelim. İlginize, alakanıza şimdiden çok teşekkürler. Ali Kınık'tan gelecek dinleteceğim şarkı. Afyon Karahisar'dan Mehmet Çelik. Mustafa Temelli Malatya'dan. Samsun Bafra'dan Hurşit. Alanya'dan Rabia. Osmaniye'den Emine. Nurgül Afyon Karahisar. Akşehir'den Fadime Doğan. Bursa Osman Gazi Songül. Yüksel Uluç İskenderun. Ve Mustafa Bekar Alanya.

Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde ve Türkiye'nin her noktasından, her şehrinden neredeyse önümdeki ekrana mesajlarınız düşüyor. Kimler bizi nerelerden dinliyor hem de onu öğrenmiş oluyoruz sıradaki eseri de armağan ederek. Dönelim yine mesajlarımızı. Afyon'dan Şahin Karakuş, Antalya'dan Eraslan, Konya'dan Yahya Özcan, İzmir'den Hüseyin Beklen, Osman Polat Malatya, Ankara Batıkent'ten Hacer, Konya Akşehir'den Serkan, Aksaray'dan Murat Kara, Mehmet Çeviker Nevşehir, Ankara Etlik'ten Perihan, Kayseri'den Nadir, Denizli'den Nuray Aydoğmuş, Samsun Çarşamba'dan Ercan,

kulaklarınıza iyi geleceğine inandığım harika eserleri listeye dahil ettim bugün. Biri bitmeden diğeri başlıyor ve gelsin sıradaki eserimiz. Konya'dan Ebu Bekir Temiz. Belçika Gent Hüseyin Özbel. Konya Ereğli'den Halime Bal. Kayseri'den Şenay. Kütahya'dan Osman Ferizli. Konya'dan Mehmet Ali. Alanya'dan Hakkı Işıkdemir. Tarsus'tan Celal, soyadın ne? Üstün. Bursa Dursunbeyli'den Hasan. Balıkesir Dursunbeyli değil mi o ya? Bursa'da da mı var Dursunbeyli? Tokat'tan Recep Karadağ. Amasya'dan Azime. Ankara'dan Burhan Köylüoğlu. Gaziantep'ten Ömer Çelik ve Antalya'dan Adem Altay. Bu eserde benle

Gördün mü yıllar geçmiş. Radyo 7 özel prodüksiyon. Sadece Radyo 7 dostlarına özel bir kayıttı. Of, fena bir eser geliyor. Hira İzerdüş grubundan gelecek. Kurban olurum diyecek. Kimler için diyecek, hemen bakıyoruz. Bayburt'tan Tolga. Van'dan Hülya Talaşlı. Denizli'den Şengül. Ankara'dan Elif. Adana Kozan'dan Bircan Güvenç. Van'dan Nurullah. Çorum Latif. Kırşehir'den Fatma. Antalya Kumluca'dan Süleyman Kayhan. Kırıkkale'den Gülseren. Konya'dan Ayşe Aydoğdu. Ankara'dan Rukiye Yaşar. Konya Ilgın'dan Süleyman. Gürsan Demir. Mersin Aydıncık. Kayseri'den Nimet ve Viyana'dan Recep Doğru. Siz yazdınız, biz de size bu eseri gönderiyoruz.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
8: Chery.
9: www.rafi7.com.tr
10: www.rafi7.com.tr
11: Tıkla.
10: Anında canlı dinle.

0: ucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepinize iyi gelecek.
5: Reklam.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Müslüm Gürses Mutlu Ol Yeter diyecek. Şarkımız kimler için? Antalya'dan Derya, Trabzon'dan Meryem Sağlam, Konya'dan Cihangir, Aksaray Yenikent'ten Pınar Çini, Eskişehir'den Engin Kurt, Aksaray Sultanhanı'ndan Hasan Özel, Kayseri'den Ramazan Mercan, Hatay Antakya'dan İbrahim Yaşar, Kayseri'den Galip, Mersin'den Nuran, Antakya'dan Emel, Konya Akşehir'den Hüseyin Ekmekçi, Avusturya'dan Gülşen, Mersin'den Hanifi Araçal, Fransa'dan Mustafa Ufacık, Ramazan Akdağ Kayseri, Osmaniye'den Önder, Trabzon'dan Aysun Gündoğdu ve Ankara'dan Hülya.

Müslüm Gürses'ten sonra Kibariye'den dinleteceğim şarkı hemen geliyor. Kimler için? Antalya'dan Burcu, Afyon Karahisar'dan Muharrem Külcü, Konya Ereğli'den Arzu Altın, İstanbul'dan Adem Çiftçi, Ayrancılar'dan Halime Kılıçaslan, Malatya'dan Bedir, Beykoz'dan Ebru, Ahmet Bilal Konya, Atıf Özer Kütahya, Çorum Sungurlu'dan Ali Taşçıoğlu, Kahramanmaraş'tan kim? Yusuf Ay, Gaziantep'ten Fatma, Antalya Korkuteli'nden Ramazan, Umut Talha Tokat'tan, Aksaray'dan Abdullah Şen, Şumra'dan Emre Duran, Yozgat'tan Can Kılıç, Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı ve Çorum'dan Efe Özel.

Müslüm Gürses, ardından Kibariye. Haydi bir de Ferdi Tayfur dinleyelim. İyice güzelleşsin programımız. Ardından tarzımızı değiştireceğim, haberiniz ola. Şimdiki eserimiz kimler için? Ferdi Tayfur'dan geliyor. Aydın'dan Neşe Şengönül. İstanbul'dan Esra. Samsun'dan Muharrem Dinç. İstanbul Ataşehir'den Mürvet. Balıkesir'den Gülay. Kayseri'den Enes. Samsun Bafra'dan Keriman. Aydın'dan Ayşe Karababa. Edirne'den Yılmaz Oral. Halil Yurtbay Samsun. Konya Ereğli'den Seher. Çorum'dan Sema. Kahramanmaraş'tan Yalçın. Ankara Sincan'dan Ayşenur Pınarbaşı. Tokat Sulusaray Mustafa Erten. Ve Çamlıyayla'dan Mehmet Ali.

şarkılardan türkülere geçelim ve türkülerden bir demet gelecek. Ne türküler ama, ilki geldi bile. Kimler için? Konya'dan Mustafa Yeşil, İzmir'den Nimet, Nevşehir'den Seçgül, Bodrum'dan Atilla, Akşehir'den Osman Doğan, Almanya'dan Ayşegül Demirci, Konya Ereğli'den Rahime Pekgöz, Eskişehir'den Salih, Trabzon'dan Haşim Seymen, Aksaray'dan Mehmet Salak, Ümraniye'den Aykut, Kayseri'den Sezai Duman, Ankara'dan Gül, Konya'dan Murat Coşkun, Gaziantep'ten Mustafa, İzmir'den Elif Göktürk, Çorum'dan Enver Bugatur, Bursa İnegöl'den Orhan Almacı ve Amasya'dan Fatıma Zehra.

Türkülerin usta yorumcusu Emel Taşoğlu'ndan bir başka ustaya geçsin mikrofon ve Musa Eroğlu'ndan gelecek dinleteceğim türkü kimler için? Antalya Muratpaşa'dan Esat Tosun, Uşak'tan Halil Danış, Konya'dan Yusuf Ali, Hollanda Rotterdam'dan Rüya, Arjantin'den İsmail, Osmaniye'den Ümmühan, İstanbul'dan Salime, Van'dan Mahsun, İzmir'den Gürsel Korkmaz, Yozgat'tan Mehlika, Manisa'dan Demirci'den Necmi, Ankara'dan Dilek Özcan, Okan Yıldız Bursa, İzmir Karabağlar'dan Elif Güngör, Ferhat Atmaca Ankara, Elazığ'dan Ayşegül, Ankara'dan Onur Ahi, İzmir Karşıyaka Mustafa Özçelik, Makedonya Gostivar'dan Sebahattin Kör, Van'dan Efe, Bursa'dan Nazlı Durmuş ve Aksaray'dan Necati.

Bir türkü daha dinleteceğim, ardından kısa reklam arası, sonrasında tarzımız değişecek ve şimdiki türkümüzü de armağan edelim. Gaziantep'ten Onur Boz, Sivas'tan Rahşan Özay, Balıkesir'den Serkan Çiğdem, İzmir'den Hüseyin Binaz, Kahramanmaraş'tan Ekrem, Denizli'den Şefik Gören, Karatay, Konya'dan Ömer Avcı, Çorum'dan Muhammed Taha, Alanya'dan Hanife, Adana'dan Musa Demirer, Güngören'den Pınar Gökçe, Hanife Özmen Zeytinburnu, Mehmet Karatepe, neredesin? Yozgat. Antalya'dan Ceren Hatipoğlu, Kasımpaşa'dan Ayhan Boztepe, Ümraniye'den Aykut Dinç ve İskenderun'dan Erdoğan.

0: now.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

0: Katılım.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Reklam.

bir müziğimizin efsane isimlerinden Erkin Koray'la devam edeceğiz ve söyleyeceği şarkıyı da armağan edeceğiz tabii ki. Bu arada programda son 25 dakika. Mersin'den İrfan, Başakşehir'den Neşe, Antalya Kumluca'dan Ahmet Arslan, Siirt'ten Ayhan, Aydın'dan Şengül, Manisa'dan Nihal, İzmir'den Kenan, Kahramanmaraş'tan Mehmet, Konya Selçuklu'dan Meryem,

Almanya, Frankfurt'tan Yavuz. Bursa'dan Nurten. Kütahya'dan Habibe. Manisa'dan Gülay Kaya. Kütahya'dan Esma. Samsun'dan Belgin. Afyon, Karahisar'dan Mehmet Külcü. Çorum'dan Merve. Kahramanmaraş'tan Betül. Gördes, Güneşli'den Esra. Ahmet Kaya, Kayseri'den. Sivas, Su Şehri'nden Dilek Yücel. Çorum'dan Elvan Yılmaz. Mersin'den Betül. Yine Mersin'den Senem. Yozgat'tan Nurser. Ve Hendek'ten Remzi Seyhan. Yaralı.

Müziğimizin usta isimleri bunlar. Erkin Koray, ardından Barış Manço, her ikisine de Allah rahmet eylesin diyelim ve Nilüfer'le devam ettirelim programı. Söyleyeceği şarkıyı da armağan edelim. Manisa Yunus Emre'den Ayşe Çoban. Antalya Gazi Paşa'dan Çağrı. Kütahya'dan Metin Kurtkara. Arnavutköy'den Kemal Baybura. İzmir'den Ahmet Bendek. Avusturya'dan Esma Baykal. Konya'dan Ali Koyuncu. Antalya'dan Dilek. İskenderun'dan Azize Berkyürek. Denizli'den Aysun. Ankara'dan

Az önce Nilüfer'den dinlettiğim eserin peşine bu şarkı çok yakışacak. Kimler için? Antalya'dan Lütfiye Tosun, Yozgat'tan Abdülbaki Sarı, Kütahya'dan Meryem Çavdar, Kayseri'den Merve, Tokat Almus'tan Dilek, Kütahya'dan Hatice, Denizli'den Ajda, Mersin'den Eda Karabulut, Bursa'dan Nermin Gülşen, Çorum Meryem Kurtçu, Elazığ'dan Yurdagül Güneş.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'de Erkan'la çok canlıdasınız ve bugünkü şarkılar bizden size gelmeye devam ediyor. Son iki şarkı. Mersin'den Senem, Burdur'dan Ramazan Tanrıöver, Konya'dan Ayşe, Kütahya'dan Emin, İstanbul'dan Ümit, Kütahya'dan Metin Kurtkara, İstanbul Çekmeköy'den Bedir, Kırıkkale'den Serkan Baş, Hatay'dan Filiz, Yunus Rençber Hakkari Yüksekova, Arnavutköy'den Mehmet Şahin, Yozgat'tan Muhammed Etem, Şanlıurfa'dan İbrahim Tatlı, Tokat'tan Duygu, Kütahya'dan Derya Özkan ve Serdar İskenderun'dan.

Bugünkü programı da artık bitirme vakti geldi. Ben Erkan Koç. Bu sabah da özenle seçtiğim şarkılarla, türkülerle sabahınıza eşlik etmeye çalıştım. Umarım bugünkü programı beğenmiş, dinlettiğim eserleri keyifle dinlemişsinizdir. Hepinize hayırlı bir cuma günü dileyerek ve sevdiklerinizle keyifli bir hafta sonu da dileyerek pazartesi sabahı buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: ben sevdalı, sen bela.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
10: Uygun musun?
9: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
10: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Eve Doblo ile dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Eda

Yıllar affetmiyor tabii, affetmez de. Zamanın geri dönüşü yok. Bugünün kıymetini bilmediğimiz her şey yarının özlemi olabiliyor, değil mi? Öyle söylenmeyen sözler, geç kalınan adımlar, işte kıymeti zamanında bilinmeyen durumları önümüze koyuyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler oradasınız değil mi? Hadi o zaman hoş geldiniz.

olmaz artık. İnsan böyle bazen aynı yerden defalarca kırılınca, değil mi, içinden de bunu söylüyor. Hani her şeyin de bir sınırı var, sabrında, sevginin de, beklemenin de. Öfkeyle değil de hani böyle, nasıl diyeyim, yorgunlukla kuruluyor ya bazı cümleler, sonrası geliyor işte olmaz artık.

Sana gül bahçesi vaat etmedim biliyorsun. E, aşk sadece gül bahçesi vaat etmek değil ki. Hani o meşhur dikenleri vardır ya, o dikenlerine rağmen yanında kalabilmek, beraber o hayatı sürdürebilmek, devamını getirebilmek, öyle değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Evde. Tüm zamanların keyifli şarkıları bizlerle olurken böyle bazen de o şarkılar bizi hüzünlendiriyor. O gözler, o yaşlar gözlerden akmıyor. Şarkı her ne kadar bunu söylese de şöyle içinize doğru geliyor.

Aradan yıllar geçmiş olsa da böyle sevdiğiniz insanın yeri hep aynı kalır ya. Bunlar da efendim kalbin gerçekleri. Kimileri gidiyor ama böyle izler kalıyor. Etkisi ömür boyu da sürebiliyor. Bazıları da efendim öyle sitem ediyor. O diyor ki inandırmaya çalışıyor. Bana da bak yaz hikaye yazdım şarkıdan. İnandırmaya çalışıyor sevmezsem eğer.

Türkiye'nin iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinlemeye devam edeceğiz. Kimler bizi nerelerde dinliyorsa şöyle bir ses versin, bir efendim bir el sallasın, bir fotoğrafını göndersin. Çayını kahvesini hazırladı mı acaba herkes? Kimlerle dinliyorsanız ya da dinletiyorsanız ben bekliyorum sizleri. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507 977 0101 ya da Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına yazabilirsiniz ama an itibariyle fotoğraflı mesajlara yer veriyorum, haberiniz olsun.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra Bankayız.
3: Amerikan doları 46,99, avro 53,79, gram altın 6201, çeyrek altın 10202 lira. Brent petrol 75 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.259 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
4: Reklam.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Ekspertise
1: Dino Bille. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7
3: Ekspertise Dino Bille. www.radyo7.com.tr
1: www.radyo7.com.tr. Tıkla,
3: tıkla,
1: anında canlı dinle.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Anlaşılmak çok önemli değil mi? Hani böyle sevilmek kadar değerli. İnsan en çok da böyle gerçekten anlaşıldığı yerde huzur buluyor. Çoğu zaman da söylüyoruz yani, tek ihtiyacımız olan haklı çıkmak değil aslında, anlaşılmak diye. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en güzel şarkılarını sevdiklerimizle beraber dinleyeceğiz. Onlara da armağan edeceğiz. Ah, ne zamandır dinlemediğim şarkılarım var. Radyo Ede önüme çıkıyor diyorsanız, şöyle radyolarınızın sesi açık olsun.

Bursa'da Fuat Bey var, mutlu günler dileyen. Konya Meram'da Alaaddin Bey var, selamlar gönderen. Çanakkale Bayramiç. Fotoğraflara ben şöyle bakıyorum. Çanakkale Bayramiç Tongurlu Köyü'nde İdris Bey var. Arıcılık yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Bizi dinleyen herkese gelsin demiş. Gelsin tabii. Hollanda'da Mehmet Kavrayıcı sıradaki şarkıyı bütün sevdiklerine istiyor. 13 yıllık dinleyicinizim demiş. Evde, arabada, işte her daim bizimle. Oh ne güzel. İyi ki varsınız siz de.

ya da Celalettin Bey var. Özel güvenlikler için şarkı istiyorum demiş. Radyo Hediye mobil uygulamadan dinliyor. Kolaylıklar diliyorum. Oh, kahve makinesi yanında, kahvem pişsin hemen alıp geliyorum Eda Hanımcığım diyen Bursa'dan selamlarını göndermiş. Handa Hanımcığım, oh afiyet olsun size de. Ve sonrasında hemen şöyle bakıyorum. Eda Hanım, Kartepe Acısu Mahallesi'ndeyim demiş. Hasan Durak sıradaki şarkıları istiyor Radyo 7 çalışanlarına. Eksik olmasın, gönderirim arkadaşlarıma. Ve bütün emekçilere gelsin demiş. Gelsin tabii.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi LGS kapsamında 14 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarını resmen ilan etti. Sınava katılan binlerce öğrenci ve aileleri sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih süreci için heyecanlı bekleyişe geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen saldırıların nedenlerini incelemeyi sürdürüyor. Komisyon, bu hafta bakanlık yetkilileri ve sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyerek vekillere bilgi vermelerini sağlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik aldığı karara çok sert tepki gösterdi. Bakanlık, Türk askerinin müdahalesini çarpıtan, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi hedef alan bu haksız kararı şiddetle kınadığını duyurdu. TİKA, Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremin ardından yaraları sarmak amacıyla bölgeye insani yardım ulaştırdı. Afetten en çok etkilenen La Guaira şehrine, içinde barınma ve temel yaşam malzemeleri bulunan iki kamyon dolusu destek sağlandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşama giydiği gerekçesiyle havuza girmesini engellemeye çalışan Rus yönetici hakkında yasal işlem yapıldı. Irkçı ve ayrımcı müdahalede bulunduğu öne sürülen site yöneticisi şikayet üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen organize suç örgütü soruşturmasında emniyet güçleri düğmeye bastı. İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin'le Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 34, Mersin 32, Ordu 27, Ardahan 26, Batman 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dün ABD'nin İran'a saldırılarının ardından 80 dolara kadar çıkan Brent petrol 76 doların altına geriledi. Bakan Şimşek, artan güven ve öngörülebilirlikle ters dolarizasyonda önemli mesafe alındığını, TL mevduat payının %62 ile 11 yılın zirvesine çıktığını belirtti. Küresel elektrikli araç satışları Haziran'da %7 artışla 2 milyona ulaştı.
3: Halkbank'ın

0: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

7 dinleyen herkese sevgilerini, selamlarını iletmiş. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Bu fotoğraf kimindir? Aracında bizleri dinliyor. Çanakkale Bursa yolunda Tefek ailesi selamlar göndermişler. Eksik olmasınlar. Oh, sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de. Bu şarkımız armağanımız olsun elbette.

Yalanmış meğer. Aslında insanı tüketen hani böyle bitiyor. O bitişler değil de yaşadığın her şeyin az önce de söyledi zaten yalan olduğunu görmek. Değil mi? Böyle yaşadığın şeyler gerçek değil. Efendim bazen acıtan şey ayrılık da olmuyor. Kocaman bir boşluk, kocaman bir hayal kırıklığının olduğunu görmek kafi geliyor insanı incitmeye. O zaman mı? O zaman vazgeç gönlüm.

Manisa'da kim bizlerle? Kendisine şarkı armağan ediyor. Manisa Emet'e lütfen görün demiş. Gördüm de isminizi görmedim. Emet'i gördüm. Almanya'da Selma. Selma Hanımcığım, börekler mi yapılıyor? Ne oluyor? Burada okullar devam ediyor demiş. Ha, onlara pizza yapıyorsunuz. Radyo 7 eşliğinde yapıyorum pizzayı da. Çok muhteşem demiş. Eksik olmayın, sizsiniz muhteşem. Köyümüz Çankırı Yayla Kent. Şenliklere gidiyorlar. İstanbul'dan yola çıkmışlar. Ersin ve ailesi. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Aynı zamanda iyi eğlenceler. Oh, şenliklere gidiyorlarmış.

0: Dert bende.
1: Sadece sevdalılar anlıyor aynı frekansta. Bizim duygularımız da öyle değil mi? Aynı frekansta radyo da sizlerle beraber buluşuyor. Sevdiklerimizle zaten gönderdiğimiz mesajları, bizim sevgi dilimizi anlıyor şarkılarla birlikte. Konya Beyşehir'de Ali Ömer, Cansu, İzmir'de ablası Ayşe Kübra var. Armağan ederiz tabii. Safiye Şafak. Safiye Hanım neredesiniz böyle? Balıkesir'de. Oh ne güzel çiçeği, bahçesi. Hayatında keşke demeyenlere gelsin demiş. Makinasının başında Mehmet Bulut var. İzmir'de bizimle olan.

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot garaj şoku ekspertiz.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Pilot garaj şoku ekspertiz.
5: Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tahmin de çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibi en kısaltılmışı. Söyle.
5: Tahmin.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
5: Yürü be Tahmin.
7: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Reklam.
10: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
11: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ankara'da Ayşe Kübra var. Konya'da PTT'de çalışan Adem amcası için şarkı istiyor. Bizim ailemizin manevi mimarı sensin demiş Adem Bey için de. Adem Bey, duyuyorsunuz değil mi? Eda abla, seni çok seviyoruz. Mesajımı görür müsün? Vallahi mesajınızı gördüm. Umarım duymuştur. Ben buradan okurken, değil mi? Armağanımız da olmuş olsun.

Hollanda'da Rabia demiş ki ah ah ah. Siz de olmasanız bu gurbet çekilir mi? Çekilmez değil mi? Sevgiler, selamlar Hollanda'ya. Almanya'da Katip Hanım var. Ayrılanlara bir de kendisine şarkı rica ediyor. Almanya'da sevgiler, selamlar. Yurt dışında bizlerle olan dinleyenlerimize buradan sevgilerimizi iletelim. Ankara'da kim? Ayşegül Hanım Afyon'dan Ankara'ya doğru yola çıkmış. Kızına ve eşine şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii.

Bu güzel şarkı ile birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonuna geldik. Ama Radyo 7'de tüm zamanların en iyileri gün boyu sizlerle olmaya devam edecek, haberiniz olsun. Doğru frekanstasınız. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. İspanya geride kalan 5 maçta kalesinde gol görmedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,98, avro 53,74, gram altın 6.196, çeyrek altın 10.197 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.282 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın otoyolunun 01. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri, Mersin-Çeşmeli otoyolunun 01. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: İkbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Expertise Dino Bile. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi LGS kapsamında 14 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarını resmen ilan etti. Sınava katılan binlerce öğrenci ve aileleri sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih süreci için heyecanlı bekleyişe geçti. Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşama giydiği gerekçesiyle havuza girmesini engellemeye çalışan Rus yönetici hakkında yasal işlem yapıldı. Irkçı ve ayrımcı müdahalede bulunduğu öne sürülen site yöneticisi şikayet üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Almeria kentine bağlı Los Gallardos ilçesinde çıkan orman yangınında 11 kişi hayatını kaybetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3899'a yükseldiği bildirildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak açık görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dün ABD'nin İran'a saldırılarının ardından 80 dolara kadar çıkan Brent petrol 76 doların altına geriledi. Bakan Şimşek, artan güven ve öngörülebilirlikle ters dolarizasyonda önemli mesafe alındığını, TL mevduat payının %62 ile 11 yılın zirvesine çıktığını belirtti. Küresel elektrikli araç satışları Haziran'da %7 artışla 2 milyona ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 34, Mersin 32, Ordu 27, Ardahan 26, Batman 39 derece.
0: En güvenilir

0: Reklam.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
7: Var var hepsi dokuda var.
8: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. 14.11'i gösteriyor saatim. 10 Temmuz 2026 ve günlerden Cuma. Cuma'mızı tebrik ediyorum. Başlangıç duamı yapayım. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Kıymetli dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Cuma günü Hud suresi okuyunuz buyurmuştur. Ben de bugün sosyal medya hesaplarımdan Hud suresini paylaştım. Bir bakın, bir okuyun.

Sevgili dostlar, Hud suresi demişken sayfamda da yazdım, buradan paylaşayım. Peygamber Efendimizin başka bir rivayette şöyle söylediği buyurulmuştur: beni Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı. Kardeşleri Vaka, Murselat, Nebe, Tekvir sureleri. Bunların kendisini ihtiyarlattı. Tabi ashab sormuş, sizi yaşlandıran nedir ya Resulallah diye. İşaret ettiği ayet şu: emrolunduğun gibi dosdoğru ol.

bu topraklarda, bu güzel ülkemde ki Müslüman bir ülke, İslam ülkesiyiz. Bizi üzmekten bir türlü vazgeçmeyen bir kitle var. Bak, insanlar demiyorum, insanlıktan nasiplerini almamışlar. Kızgınlığımın nedenini söyleyeyim mi? Şimdi üniversitede bir genç, emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin açıyor ve önüne geçip ayeti kapatmak isteyen bir kafa var bu ülkede ve bunlar hiç az değiller, biliyor musunuz? Kızdığım şeyi söyleyeyim. Bu kafaların ağzını açtıkları zaman özgürlükten dem vurmaları. Ulan sahtekarlar, özgürlük bir size mi var lan? Hı? Yeter be. Vallahi yeter. Öyle öfkeliyim ki Allah bana ve benim gibi vicdan sahiplerine sabır versin. Ya bu topraklar bizim Müslümanların ya. Siz kimsiniz ya? Siz nereden çıktınız ya? Kimin çocuklarısınız? Aslında biliyoruz da işte. Bu topraklarda ayetten rahatsız olacak bir kişi bırakma ya Rabbi. Bizi bize bırakma. Sana havale ettik, sen görüşlerini. Yeter ya. Vallahi yeter. Sizin edepsizliklerinizden bıktık ya. Sizin bize olan saygısızlıklarınızdan bıktık. Biz sizin tanganıza karışmayız. Siz bizim bacımızın, karımızın, anamızın başörtüsüne karışırsınız.

Burası Radyo 7. Evet, gölge ben. Gündüz 14'ten 16'ya, gece 24'ten 02'ye, günde 2 programla huzurlarınızdayım. Burada. Peki bugün programımızın o vazgeçilmez bölümüyle devam edelim. Bugünün kamyon arkası yazısını size söyleyeyim. Her insanın artık yeter dediği bir nokta vardır. O noktadan sonra ne hatır kalır ne de sabır.

0: Evet, soran olursa öyle dersiniz. İnsanlardan soğudu. Artık kendi iç dünyasında yaşıyor. Var mı böyle düşünün? Al benden de o kadar deyin. Sizi de soran olursa böyle desinler mi? İnsanlardan soğudu, artık kendi iç dünyasında.
1: Gölge.

0: Bazen gitmek istiyor insan değil mi? Çok uzaklara. Şöyle içine attıklarının, vay halıma dediklerinin silinmesi için, aklının durulup yüreğinin dinlenmesi için ve varlığıyla mutlu edemediği insanların yokluğuyla terbiye olmaları için. Öyledir. Bazen mesafeye ihtiyaç duyar insan. Hem tekrar kendine gelebilmesi için, hem de birilerini kendine getirmek için.
1: Gölge sizlerle.

bastın mı? Hadi günün tavsiyesi bu olsun, sevgili Uğur'dan gelsin. Hayat uzun bir yolculuktur, yükü yüreğinden ağır olanların da, evet, dili kalabalık ama kulağı size sağır olanların da ve sadece işleri düştüğü zaman var olanların da şöyle üstüne bir çizgi çekip atacaksın çöpe.

Sen de arkandan konuşanlara de ki, ki onlar eksik olmazlar. Eğer arkamdan konuşmaktan zevk alıyorsan susma. Beni yargılamak istiyorsan da istediğin kadar yargıla. Elinden geleni yap. Ardına koyma. Fakat şunu da unutma. Ben seni Allah'a havale ettiğim sürece bana değil ona hesap vereceksin.

0: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davet ettiniz. Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Bay bay, hepsi dokuda bay. Reklam.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj'ın bu ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizlerle devam ediyor.
7: Bal var, hepsi dokuda var.
6: Bir reklam.
7: Bal var, hepsi dokuda var.
8: Evinizde sizi en çok mutlu eden şey ne? Düzen, şıklık, huzur, yoksa hepsinin bir araya geldiği o özel atmosfer mi? Doku Home'un Rosabelle koleksiyonu, romantik çizgileri, yumuşak renk geçişleri, çiçek desenleri ve zarif dokularıyla yaşam alanlarına sakin ama etkileyici bir güzellik katıyor. Yatak odasından banyoya, ev kokularından dekoratif dokunuşlara kadar Rosabelle evinizde bütünlüklü ve zarif bir atmosfer oluşturuyor. Siz de evinizde küçük değişimlerle büyük bir etki yapmak istiyorsanız Rosabelle koleksiyonunu keşfedin. Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarına uğrayın ya da dokuhome.com.tr'ye göz atın.
7: Bye bye, hepsi dokuda bye.
6: Bir reklam.

İnsan kibrinden ve hırsından arınmalı. Nihayetinde nasibi kadar soluğu, yürüyebileceği kadar yolu ve bir avuç toprakta bitecek bir sonu var. İyi olmaya, dua almaya, kimsenin kalbini kırmadan yaşamaya bakmalı. Ve unutmamalı ki, bu dünyada canını yaktıklarının, gözyaşlarını akıttıklarının ve yüreklerini yaralı bıraktıklarının elleri öbür dünyada iki yakanda olur.

0: olsun.
1: Ben desem ki bahar temizliği ya da mevsimsel temizlik, özellikle hanımefendiler hemen toz almak değil mi? O gelir akıllarına. Halbuki ben temizliğin en sağlamını söyleyeyim size. Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslama meselesi var ya. İnsan mekanındaki tozlardan önce bundan kurtulmalı. Evet. İnsan herkesi memnun etme çabasından kurtulmalı. Yüreğinin böyle örümcek ağ bağlamış kısmı bu mesele. Al onu oradan. Geçmişte yaptığın hatalar yüzünden kendini cezalandırmak. Bundan da kurtulmalısın. Ama ille yok ben dolapta bir temizlik yapmak istiyorum diyorsun, gardıropta. Onu da söyleyeyim. Kullanmadığın. Hatta sadece gardırop değil, evinde, iş yerinde kullanmadığın, bunu bilirsin. Uzun yıllar içerisinde hep aynı yerde duruyordur. Sadece yer kaplayan kıyafetler, eşyalar, aksesuarlar, yahu dağıt, sevindir insanları. Dağıt. Hayatındaki kalabalıklardan kurtul. Hem duygusal anlamda hem de fiziksel anlamda. Temizlik budur.

Etmeyin kardeşim. Kıracaksanız, yoracaksanız, yarı yolda bırakacaksanız sevmeyin. Adam gibi sevmeyecekseniz hiç sevmeyin. Ağlatacaksanız, sözlerinizin arkasında duramayacaksanız sevmeyin.

İstediğin kadar ağla. Bazı şeyler, hatta ne bazısı ya, her şey nasipse olur, kısmetse olur. Sen olmaz dersin, hepsi olur. Yine de gayret et, sabret, dua et, bekle, Rabbine sığın, inancına yaslan. Hayırsızdan gördüğün kötülük bile bakarsın, senin için hayırlı olur. Olmaz mı?

Hata yaptığımı düşündüğüm anda karşımdaki insandan çekinmeden özür dilerim. Ama yanında kendimi değerli hissettiklerimi, menfaati insanlığının önüne geçenleri ayırmasını da bilirim. Bazıları var ki sen de aynısını düşünüyorsun biliyorum. İnsanlığımız onların gereksiz varlığından çok daha değerli. Bu nedenle hayatından çıkarman gerekenleri çıkarabildiysen kendine teşekkür et.

Bazen öyle, insan haddini bilmez. Haddini bilmeyen de kıymet de bilemez. Çırağın biri bir gün gene ustası bir şeyler anlatınca yakınmış ustasına. Demiş, usta be, bana bir sürü öykü anlattın, anlatıyorsun ama anlamlarını hiç açmıyorsun. Hadi. Usta demiş ki çırağına, bak demiş evlat, biri sana meyveyi çiğneyerek ikram etse hoşuna gider miydi?

Şöyle mesajlarınıza bakıyorum da harikasınız. Mesela Çamlıdere harikulade bir yerdir. Ali Semerkandi Hazretlerinin manevi sahibi olduğu diyor. Böyle zaman zaman İstanbul, Ankara yaptığım zaman uğrarım. Oradan sevgili Aydın, kıymetli eşi, evladı dinliyorlarmış. Selam olsun. Selam olsun. Çok güzel yer. Evet sevgili dostlar, canlar. Dualarınız var. Hani emrolunduğun gibi dost doğru ol. Pankartı açan kardeşimizi paylaştım tüm hesaplarımdan. Ona destek mesajlarınız var. Benim söylediklerimle alakalı Mehmet Ardıç demiş ki, ah kardeşim yaramıza parmak bastın. Halden anlamazlardan usandık demiş Kahramanmaraş'tan. Eyvallah. Tüm mesaj yazanlar, paylaşanlar, takibi alanlar eksik olmayın.

0: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın otoyolunun 01. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri, Mersin-Çeşmeli otoyolunun 01. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
4: Var var hepsi dokuda var.
5: Reklam.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bir

0: geldin.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Ekspertise Dino Bille.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Şimdi Müslüm Gürses'ten, Müslüm Baba'dan Aldana Aldana en sevdiğim şarkılarından biridir. Hem de içinde gölge ifadesi geçer. Ben de biliyorsunuz algıda seçicilik oluyor bu tür şarkı ve şiirlere namımdan dolayı. Fakat Aldana Aldana deyince diyelim ki ve gün gelir güvenmekten, sevmekten, hatta güzel bir şey olacak diye umut etmekten bile insan vazgeçer. Çünkü yorarlar dostum, soğuturlar ve incitirler, iyi niyetlerinden bile pişman ederler. Evet, böyle aldana aldana adamı büyütürler.

yakışacak. Yani vedadan önce manidar bir şarkı geliyor. Ferdi Tayfur'dan. Belki de hani 500 şarkısı varsa Ferdi Tayfur'un, bana göre en müthiş, böyle bir ilk 20 saysak o ilk 20'nin içindedir. Biliyorum şey diyorsunuz, adamın hangi şarkısı kötü diye, doğru, eyvallah. Ama bu bir başka ya. Bak, güzelliğe bak.

Önümüzdeki yıllarını getirine götürür. Bilinmez. Getirdiği de götürdüğü de hayırlara vesile olsun. Bizi sevdiklerimizden, sevdiklerimizi bizden ayırmasın. Rabbim yaralarımızı sarsın. İyiye ve iyiliğe düşman ne kadar insan varsa hepsi yerin dibine batsın.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bugün programın başında söyledim ama ola ki kaçıranlar varsa sonunda da söyleyeyim, çok önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma günleri Hud suresini okuyun buyurmuş. Ve bir de şöyle buyurmuş: beni Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı. Yani Hud suresi gibi bazı sureler var benzeri. Tabi ashab soruyor, sizi yaşlandıran nedir deyince bir tane ayeti dikkat çekiyor Peygamberimiz. 112. ayet Hud suresi: emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Evet, bugün her yerden bunu paylaştım ama bugünün kapanış duası şu olsun. Buradan yola çıkarak Rabbim bu ayetin o sarsıcı ama aynı zamanda sarıcı etkisiyle emrolunduğu gibi dost doğru olma yolunda hepimize yardım etsin. Peygamberimizi ihtiyarlattığı kadar var aleyhissalatü vesselam. Çok zor. Zor. Hem kolay hem zor. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, yine buluşacağız Radyo 7'de. O buluşacağımız ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepinize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

önceki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalım çok oldu. Lanet olsun. Varsan kimseler bilmesin hayatta mısın? Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokuhome'da
1: var. Reklam.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

0: Ürünlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Balıkesir'in 6 Eylül ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale sürdürüyor. Çorum'da izinsiz kazı yapmak için arkadaşlarıyla birlikte girdiği mağarada mahsur kalan şahsı kurtarma operasyonu sürüyor. Güvenlik gerekçesiyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan tarihi Roma yolunun aslına uygun şekilde ayağa kaldırılması hedefleniyor. Antik yolun çevre düzenlemesi yapılarak bölge turizmine kazandırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Bolu'nun Gerede ilçesindeki TOKİ şantiyesinde meydana gelen büyük hırsızlık olayının zanlısı emniyet güçlerince yakalandı. Yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İspanya güvenlik güçleri ülke genelinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen istihbarat tabanlı operasyonların bilançosunu açıkladı. 4 farklı kentte 6 Temmuz'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 4 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Fransa hafta başından bu yana etkili olan yeni bir sıcak hava dalgası ve buna bağlı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kuzey vilayetlerinde günlerdir süren yangınlar kontrol altına alınamazken yılbaşından beri 25 bin hektar alan kül oldu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak yoğun, Haliç Köprüsü'ne baktığımızda yine aynı şekilde çift yönlü olarak yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip Arvento, sistemi. Arvento. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,99, avro 53,73, gram altın 6.193, çeyrek altın 10.202 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.296 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk,

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. İspanya geride kalan 5 maçta kalesinde gol görmedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi.

0: Eve Doblo ile dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ekspertize Dino Bile.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: İyisini iste, iyi finans.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
11: Orijinal Çamlıca gazoz.
12: Reklam.

0: Reklam.
1: Cevabı kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, yap mı kredine.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterim.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim sevgiler, saygılar, bu güzel cuma gününde ettiğiniz bütün dualarınız kabul olması dileğiyle inşallah hayırlı cumalar, cumanız mübarek ola, cumanız aşk ola. Aşkın yayın hali Ebru'lu Radyo 7'de işte başladı aşkın sesi, ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Çünkü kanaatsizlik insana sürekli bir şeylerin, evet, bir şeylerin eksik olduğunu, o olduğu hissini size sürekli yaşatır, sürekli yaşatır. Kanaat etmeyen için, kanaat eden için yok ama.

Ay, güzel şarkılar birbir ardına devam ediyor Radyo 7'mizde. Gerçek dostun kim olduğunu sadece ne zaman anlarsınız? Yalnız kaldığınız. Her konuda. Ha, şu konuda değil. Bir konu vardır sizin için kıymetli, önemli. Ve onda da yalnız kaldığınızı anladığınızda dostum yokmuş dersiniz. İşte o zaman anlarsınız aşkı.

Çok zalim değil mi sevgili Can Bağlarım? Yok, yüze küskün olmayalım. Hele de kendi yüzümüze aynada baktığımıza. Derinmiş insanın içi. Çok derin. Evet, çok derin. O yüzden atılan taşların sesi bile yok. Oradan hiçbiri duyulmazmış.

sevdiklerimizden bir tanesi, adın Cennet. Ne güzel bir şarkıdır ya. Bahar, baharlar olsun her zaman hayatınızda, ömrünüzde. Güzel güzel baharları yaşayın her konuda. İnşallah sevgili Can Bağları. Radyo 7'de Aşkın Yayın Ali Ebruli başladı. Şöyle bir bakıyorum, bayağı ilerledik. Sizler ne yapacaksınız efendim? Evet, sevdiklerinize hemen haber vereceksiniz. Ya da şu tavsiyeleriniz çok kıymetli, biliyorsunuz. Birbirinize olan tavsiyelerinizi hatırlatayım, unutmayın. Sonra şarkıya geçelim.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 46,98, avro 53,71, gram altın 6192, çeyrek altın 10.174 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.340 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf Katılım'da çok daha hızlı.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Sistem dondu, online satışım durdu.
7: Tami de çözülsün.
6: Nasıl?
7: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
6: Büyüksün.
7: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
6: Tami.
7: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
6: Yürü be Tami.
8: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Tami. Reklam.
11: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hangi

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Allah rahmet eylesin, Murat Köye Bakan'ı dinledik. Kalbim Yaralı en sevilenlerinden bir tanesiydi, en çok sevilenlerinden. Ve yine en sevilenlerle devam ediyoruz Radyo 7'de sevgili Can Bağları ve devam edelim. Bir insanın gerçek zenginliği bu dünyada yaptığı iyiliklerdir efendim. Gerçek zenginliği aşk olur.

şarkıdır. Bu da yine aynı şekilde. Sevenlerin, aşıkların şarkısını şöyle sevenlere ve aşıklara armağan edelim öncelikle. Ve tüm sevenlere mutluluklar dileyelim efendim.

0: gözüne görünür.
1: Her yerde sevdiği gözüne görünür. Her baktığı yer odur. Her sokak, her cadde, çoğu insan. Öyle tevafuklar oluşur ki, değil mi? Seven oldu, sevenin o hallerinde. Evet, sevmek güzel. Sevebilmek de güzel. Taşlaşmış kalpten Rabbim bizleri uzak eylesin. Katılaşmış, kömürleşmiş kalpten sevebilen, vicdan ve merhamet sahibi olmak güzel şeyler, güzel şeyler.

şimdi size öyle güzel bir cümle var ki hem anneleri hem de babaları, hem hanımefendileri hem de beyefendileri ilgilendiriyor. Bakın, anne babaları yani ebeveynleri. Erkeğin mutluluğu kadından, kadının mutluluğu çocuğundan, çocuğun mutluluğu ise annesini seven bir babadan geçer. Birbirine zincirleme. Çok güzel değil mi? Aşka bak.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

0: toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Bir reklam.
5: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir stil. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası güvenlik yapısının köklü bir değişimden geçtiğini belirtti. Türkiye'nin bu yeni küresel sistemde yön verici kutuplaşmalardan biri olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümetinin izlediği politikalara sert eleştiriler yöneltti. Fidan, bu yönetimin hem kendi ülkesi hem bölge hem de küresel güvenlik için büyük bir yük ve tehdit oluşturduğunu söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ülkelerine yönelik saldırılara değindi. Zülkadir, gerçekleştirilecek misilleme eylemleri sebebiyle Siyonist rejimin hiçbir şekilde güvende olmayacağını ifade etti. Katarlı diplomatik kaynaklar Washington'la Tahran hattındaki askeri ve siyasi gerilimi düşürmek için harekete geçti. Arabulucu heyetin askıya alınan teknik müzakereleri yeniden canlandırmak amacıyla İran'ın başkenti Tahran'a ulaştığı bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu teknoloji devi Meta şirketine yönelik dijital kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlamada bulundu. Şirketin Facebook ve Instagram platformlarında kullanıcıları bilinçli olarak bağımlılığa yönlendiren tasarımlar kullandığı ileri sürüldü. Japonya parlamentosu yapay zeka alanında yerli teknoloji firmalarını destekleyecek kritik bir yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin yapay zeka sistemlerini geliştirebilmesi için hassas kişisel verileri kullanabilmesinin önü açıldı.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25-42. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 6-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı. Aselsan yılın ilk yarısında borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yılın ilk yarısında 23,6 milyon yolcuyu ağırladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ekspertise Dino Bile. Reklam.

0: cihazlarında ve online'da keşfedin. Kocak.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

kimseyi dinleyecek halim yok. Bir çocuk kadar beklentili, bir ihtiyar kadar söz konumu şu sıralar.

sen susarız. Çünkü derdimiz haklı olmak değildir bak. Haklı olmak. O yüzdendir sükunetimiz. Susar ve bekleriz. Biliriz. Hakk'a havale etmişizdir çünkü. Onu bekleriz. O beklemenin sessizliğidir. Sükunetimiz, sessizliğimiz.

mütevazi yaşamak, basit yaşamak yani en büyük şöhrettir diyor. Sen susarsın, asaletin konuşur. Güzel ama değil mi? Çok. Aşk olan.

şöyle bakıyorum, zamanımız gelmiş artık. Mesajları göndermeye başlayabilirsiniz sevgili Can Bağları. 0507 977 0101'den hemen gönderin gelsin, ben de bol bol okuyayım bakalım. Yine en güzel mesajları bol bol okuyacağım sırasıyla.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
3: herkese iyi gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
7: Garaj Shop'a ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
10: Size Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
11: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
12: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardır.

0: Mondihome mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
3: Getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

gitme. Biz ölene kadar güzel şarkıdır. Kal ölene kadar ve bu güzel düette hemen yine şöyle sevdiklerini armağan edelim. Ve biz geçelim mesajlarımıza. 0507-977-0101'den. Denizli'den Bilal Gün. Siz ve değerli servis şoförümüz Cengiz Bey için istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Tüm servis kaptanlarımıza gönderelim, armağan edelim bu güzel şarkıyı. Benler Hanım iyi yayınlar. Denizli'den Mustafa Gökün Görkem. Şu an akşam yemeği hazırlıyoruz. Eşim Gözde Öztutkun ve ile eseri kendisine armağan ediyorum demiş özellikle. Peki biz de hemen selamlarımızla kolay gelsin diyerek şu an akşam yemeği hazırlayan herkese selamlarla kolaylıklar dileyerek armağan edelim de Şeker'e böcek seni buldum ya.

Sensiz olamıyorum. Leşe Karaböcek ve devam edelim güzel mesajlarınızla. Merhabalar, kolay gelsin. Ankara Sincan'dan Sibel Ergünşah. Selam olsun efendim. Bugün sanki diğer eşinin doğum günüymüş ve Yasin'ime armağan etmek istiyorum demiş. Onu çok seviyorum. İyi ki doğdun benim ömrüm. Allah'ım onu bizim başımızdan eksik etmesin İnşallah demiş. Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Sizin şahsınızda da bugün doğum günü olan bütün dinleyenlerimizin doğum gününü kutlayalım. Yeni yaşınız güzellikler, mutluluklar, hep sevdiklerinizle bir arada olmalar getirsin inşallah.

ve devam edelim. Başkent'ten selamlar. 3 hafta önce 62 yaşında hayatını kaybeden can özüm annem Sibel'e, Allah rahmet eylesin, gönderiyorum. İkimize yarım kalan gülüşlerimiz için istiyorum demiş. Dinleyicilerimize küçük bir tavsiye. Ölümün olduğu bir gerçek var ki insanın yüzüne okkalı bir tokat gibi çarpıyor. O yüzden bu yalan dünyada değer verin, değer bilin, kırmayın. Başkent'ten

Merve selam olsun. Öyle yani ölümün olduğunu bildiğimiz halde bu dünyada nelerle karşılaşıyoruz değil mi? O yüzden geçici bir hayat için kırıcı olmayın, yıpratıcı olmayın, kolaylaştıran olun, zorlaştıran olmayın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Murat Bey. Nasılsınız demiş, ben Samsun'dan Muharrem. Hayırlı cumalar olsun demiş. Şu an balkonda çay içiyorum. Seni dinliyoruz. Eşim Bahar. Kardelen oğlum Buğra ile rica etsem demiş. Sizin için de göndereyim efendim bu şarkıyı. Ama mesaj yalnız, yanlış bu arada, bunu o söyleyeyim de. Gözümden kaçmadı. Olsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
2: budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da tamamlanan 36. NATO zirvesine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Bakan Fidan, zirvenin gerek organizasyon boyusu gerekse alınan kararlar itibarıyla tarihi bir nitelik taşıdığını belirtti. ABD Başkanı Trump, Washington'la Tahran arasındaki kritik diplomatik sürece dair yeni bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın görüşmeleri sürdürme talebini kabul ettiklerini, ancak mevcut ateşkesin bittiğini kendilerine net bir dille ilettiklerini söyledi. İsrail ordusunun ablukası altındaki Gazze şeridinde derinleşen gıda krizi ve insani dram her geçen gün büyüyor. Han Yunus kentinin El Mevasi bölgesinde bir hayır kurumunun başlattığı sıcak yemek dağıtımında hayatta kalmaya çalışan Filistinliler yoğun kalabalıklar oluşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile olan yakın ilişkilerin ve ortak yürütülen stratejik projelerin önemine dikkat çekti. Erhürman, adanın geleceği için Türkiye ile istişare halinde olduklarını belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik doğalgaz girişimlerinin heyecan verici olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan'da karşı karşıya kaldığı hukuki bir engel nedeniyle uzun süredir ülkeden çıkışına izin verilmeyen Ali Aybaş için sevindirici gelişme yaşandı. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü yoğun diplomatik girişimler sonucunda Baybaş'ın Türkiye'ye getirilmesi için süreç başlatıldı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fransız yıldız Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç oyuncu oldu. Mason Greenwood, 8 milyon avroluk alacağından vazgeçerek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Fenerbahçe, yeni transfer Nathan Ake'nin Avusturya kampına katıldığını açıkladı. Birinci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Eyüpspor forması giyen tecrübeli futbolcu Emre Akbaba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,98, avro 53,78, gram altın 6204, çeyrek altın 10.218 lira. Brent petrol 75 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ankara 31, İstanbul 30, İzmir 35, Burdur 33, Ordu 25, Kars 27, Batman 40 derece olacak. En güvenilir

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı. Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e ve TEM Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğun durumda.
1: Arvento yol durumu.

0: Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Ekspertize
1: Dino bile. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Radyo 7'de Aşkın Yayın Hale Ebru'yla devam ediyor sevgili Can Bağları. Şöyle bakıyorum yine güzel mesajlarınızdan okumaya devam edelim. 0507-977-0101'den gelen. İyi yayınlar, Mersin'de tatildeyiz demiş. Tüm dostlara selamlar. Bahri Bey özellikle eşine armağan ediyor.

Şöyle bir Ankara'ya selamlarımızı iletelim. Ankara'dan Yıldız, sevmeyi bilmeyenlere armağan ediyor. Ağrı merkezden Şerivan, severek dinliyoruz Venher abla. Şarkı sevgili nişanlım Cihat'a gelsin, onu çok seviyorum demiş, ne güzel. Sonra bakalım, canımsın Nurcan Esenler'den hep seninleyim demiş. Not aldım Nurcan'ım, Esenler'e selam olsun, sevgili Nurcan'a da not aldım, inşallah tekrar diyorum lütfen demiş, aldım notumu. Tamam, teşekkür ederim ama bu güzel şarkıyı derman edeyim sana. Üstüm.

Resul Dindar'ı dinledik. Karadeniz eserleriyle devam edelim inşallah. Sevduğum diyeceğim ve Resul Dindar sizlerleydi Radyo 7'de. Sevgili Can Bağları, en büyük günahımsın. Şöyle bir Ekin Uzunlar'ın da o güzel yorumuna hemen geçelim Radyo 7'de. Olursa bir hayır, olmazsa bin hayır aramak lazım her mevzuda.

yine çok sevdiklerinizden Emrah'la devam edelim Radyo 7'mizde. Efendim şöyle bakıyorum yine güzel mesajlara. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Canımın içi Sedat Kuşçu abime armağan edebilir miyiz demiş. Tabii ki ettik bile. Antalya Yarbas Candır köyünden Şafak Dikmen. Dikmen candır fasulyesi dikiyoruz demiş. Ve tüm sevenlerimize gelsin hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Candır fasulyesi, eyvallah. Zordur muhakkak. Bereketli olsun efendim, bereketli olsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı. Aselsan yılın ilk yarısında borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yılın ilk yarısında 23,6 milyon yolcuyu ağırladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

romantik sesiyle Cengiz Kurtoğlu sizlerleyli ve en sevilenlerinden biri duvardaki resmi dinledik ve devam edelim efendim bakalım mesajlarınıza. Şu anda Malatya'dayız, iş başındayız demiş. Şarkıyı saygılarımla babama armağan ediyorum. Taha Taş. Kastamonu'dan selamlar, sizi her zaman severek dinliyoruz. Kızım Ayşe, oğlum Akif, eşimi çok ama çok seviyorum demiş.

ihtiyacım var demenize gerek kalmadan yanınızda olan insanlar olsun hayatınızda. Öyleleri varsa kıymetini bilin. Geriz o kadar mühim değil aslında. Çözülür. Bir çözümü vardır. Bir kolaylığı vardır. İşte sana ihtiyacım var demeden yanınızda olanla her şeyi aşarsınız. Her şeyi başarırsınız.

Kayseri'den Rabia özellikle merhaba demiş. Eşim ve oğlum için istiyorum demiş. He, ben gönderiyorum. Çok da güzel bir şarkıdır. Kolay gelsin, sizden bir ricam var. Annem hasta.

zor. Hastanın kendisinin yaşadığı zorluklar ya, bir de hastaya bir şey yapamamanın verdiği hasta yakını olmak. O her ikisi de çok zor. Allah şifa versin. Sizlere de güç kuvvet versin. Çok selam olsun. İnşallah güzel haberlerinizi alırız. Bildirirsin sevgili Arzu kardeşim. Malatya'dan Elif, kendim ve babaannem için istiyorum. İyi yayınlar demiş. Selam olsun, babaannemizin ellerinden öpüyorum.

saygı ve sevginin olduğu yerde, özellikle saygıyla başlayan sevginin oluştuğu yerde ne kavga olur ne gürültü. Çünkü hem saygı var hem sevgi. Her ikisi de güzellik. Efendim, Dil Yarası'nı dinledik. Orhan Gencebay'ın bir klasiğiydi ve bu eserle de artık huzurlarınızdan ayrılma vaktinin geldiğini görüyorum. Son birkaç mesaj okuyabilir miyim? Merhabalar, iyi yayınlar. Konya'dan Ali Osman. Dünyanın güzel annesi olan annem Mihrican'a, beni çok seven teyzem Nesrin'e ve eşim hayatımın anlamı Beyza'ma geldi. Vay maşallah, ne güzel. Üç güzel kadın yani. Selam olsun Konya'ya, Ali kardeşimize de. Efendim, bugünlük de benden bu kadar. Aşkın Sesi bendeniz, ben Hasan Sarıoğlu. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasa paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tamide çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Tami. Reklam.
9: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
0: Getir. Ekspertize. Dino bile. Reklam.

Hayat bize birçok şeyi öğretiyor ama en büyük dersleri hep sevdiklerimizden alıyoruz. Ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Belki kazandık, belki kaybettik ama hissetmeyi hiçbir zaman bırakmadık. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le okum saati başladı. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da bizle beraber daha da güzel olacak.

0: Takvim yaprakları değişiyor ama bazı anılar aynı yerde duruyor. Önemli olan geçmişte kalmak değil, geçmişten güç alabilmek. Eğer bugün hala ayağa kalkabiliyorsanız, yaşadığınız hiçbir şey sizi yenememiş demektir. Sevgili dinleyenler, bugün program boyunca sanatçıyı sizler, şarkılarını ben belirleyeceğim. WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz sanatçının ismini bizlere yazmanız yeterlidir. Şarkılarını da ben seçmiş olacağım. Ortaklaşa keyifli bir yayın gerçekleştireceğiz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Direkt dinlemek istediğiniz sanatçının adını da yazabilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.
1: Üstüm başım.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Sevgi bazen insanı mutlu eder, bazen de içini sessizce yakar. Ama seven yürek ne yaşarsa yaşasın, sevgisinden asla vazgeçmez. Birbirlerini çok sevip de şu anda Radyo 7'ye kulak veren tüm dinleyenler, bu güzel eserde sizlere armağan edelim. Ömür boyu mutlu olun.

Evet, sanatçı sizler belirliyor, şarkılarında da ben ve başlayalım artık, ne dersiniz? İzmir Ödemiş'ten Canan Hanım, tarlada tütün kıran tüm emekçi kadınlarımıza Buray'dan bir şarkı demişsiniz. Aklıma gelen en güzel şarkılarından bir tanesi sizlerle birlikte. Evet, hemen ardından da güzel bir Deniz Seki yorumu dinleyeceğiz Sivas'tan. Sevgili Selda, gurbetteyim, memleket hasreti çeken herkese Deniz Seki'den bir şarkı rica ediyorum demiş. Yollar uzak olabilir ama unutmayın, aynı frekansta atan kalpler için gurbet yoktur.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25-42. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 6-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

Esenler'den zirve çanta çalışanları sevgili Hüseyin Bey ve tüm mesai arkadaşlarınıza bu güzel eser armağan olacaktır. Hollanda'dan Rabia, akşamınız güzel olsun inşallah. Şöyle bir bakalım, Ankara'dan selamlar deniliyor. Ferdi Tayfur isteyenler. Bir dinleyicimiz daha vardı gözüme ilişen, sevgili Duman. Bugün benim doğum günüm, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısın abi diyor. Tabii ki çalarız. Hatta tüm Ferdi Tayfur hayranlarına armağan olsun bu güzel şarkı.

0: Bazı cümleler insanın içinde bir ömür çıkmıyor. Keşke sevmeseydim demek kolay ama kalp yaşadığını inkar edemiyor. Belki de bu şarkı yıllardır içine gömdüğünüz o siteme ses olur. Ne dersiniz?
1: Burası

0: Yuvalarınızı mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamayı her birinize nasip eylesin inşallah sevgili dinleyenler. O yuvalar kolay kurulmuyor, öyle değil mi?
1: Bir sıcak
0: Rotterdam'dan Rahim ve aleyküm selam güzel insan. Şimdiki eserimizi de sadece ve sana armağan edelim.

kalbimize söz geçirebilseydik belki hiç üzülmezdik ama o zaman da sevmenin güzelliğini yaşayamazdık. Hayat biraz da bu bilmezlik değil mi sevgili dinleyenler? Sizler hissetmeye devam edin çünkü sizi siz yapan en güzel şeylerden biri duygularınızı hala koruyor olmanızdır. Yıldız Silve dinledik. Trabzon'dan sevgili Hakan'ın istemiş olduğu bir şarkıydı. Antalya Alanya'dan sevgili adaşım Murat amcaoğlu Serkan'a Tuval'den bir şarkı rica ediyorum demişsiniz. Hemen ardından da Ankara Polatlı'dan Büşra Hanım'ın istemiş olduğu Ali Kınık yorumuna kulak vereceğiz. Bu şarkıyı da tüm mesai arkadaşlarım için istiyorum diyor.

Bursa'dan sevgili Derya Gökhan Güney'den bir şarkı rica ediyorum. Benim gibi gurbetten yaşadığı memleketine gelen herkese armağan olsun. Hemen ardından güzel bir Kamuran Akkor yorumu. Çanakkale'den Meltem'in istemiş olduğu. Askerdeki sözüme ve şafak sayan tüm yarenlere armağan olsun diyor Kamuran Akkor'un seçeceğiniz şarkısı.

Yanınızı yakan insanlar kadar sizi yeniden ayağa kaldıran insanlar da çıkacak karşınıza. O yüzden umudunuzu hiçbir kırgınlığa ne olursa olsun teslim etmeyin, olur mu? Belki şu an bunu duymaya ihtiyacınız vardı. İyi ki bu gece buradayım da diyebilirsiniz. Bu güzel eserde birbirlerini çok sevip de sevdiklerine kavuşamayan, aşkları yanıp kül olan tüm dinleyenlerimize armağan olsun.

0: Konya'dan Kemal Bey. Tüm mesai arkadaşlarıma Semicenk'ten bir şarkı rica ediyorum diyor. Allah kolaylıklar versin. Kars'tan Selim Kaptan. Yoldaki tüm meslektaşlarıma Sibel Can'dan güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor. Kaptanım tekerine taş değmesin. Yollar biter, şarkılar bitmez. Arkana yaslan ve sesimizi aç. Sibel Can burada sizler için.
1: Burası Radyo 7.

sevda. Her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Neden diye soranlar. Öyle güzel sanatçıları seçiyorsunuz ki ben de en sevilen şarkılarını sizlere ulaştırıyorum. Evet, Muğla Bodrum'dan sevgili Levent Bey. Bodrum'un maviliği kadar temiz bir dostluk kurduğumuz dostlarımıza armağan olsun. Selda Baycan'dan bir şarkı rica ediyoruz demişler. Ben de bu güzel eseri seçtim sizlere. Gaziantep Şahin Bey'den sevgili Mehmet Bey. Mutfağın ateşinden tüm dinleyenlere tatlı tadında bir selam iletmek istiyorum. Onur Akın çalabilir misiniz? Tabii ki çalarız. En sevdiğiniz türkülerden bir tanesi burada olacak.

Zamanın birinde gencecik bir adam, yeni evli, işlemediği bir suçtan dolayı ama üzerine bir oyun oynanmış adamcağızın ve içeri düşmüş. Öyle de bir hüküm giymiş ki ben diyeyim 20 sene, sen de 30 sene, artık o cezaevinden o gencecik adamın genç bir insana çıkması mümkün değil. Ve çok da 3-5 günlük evliler, karısına daha doymamış, karısı ona çok da seviyor birbirlerini. Ve görüş günleri başlıyor, bir görüş, ikinci görüş, üçüncü görüş. En son adamcağız karar veriyor ve kararını karısına açıklıyor. Bak diyor, sevgilim ben kendimi yaktım diyor. Ve çok düşündüm, seni de yakmaya artık gönlüm el vermiyor. Eğer diyor karşına benim gibi sevebileceğin birisi çıkarsa diyor, evlen ve kendini kurtar diyor. Benim artık buradan çıkmam mümkün değil diyor. Ve aradan işte kaç sene, 20 sene, 30 sene çıkacağım diyor. Bir kere sadece diyor evimize geleceğim diyor. Hani evimizin önünde bir tane akasya ağacı var ya diyor. Orada diyor ben o çok sevdiğim senin o kırmızı eşarbını görürsem ağaçta asılı, geleceğim ve hayatımıza kaldığımız yerden daha yeniden başlayacağız. Ama diyor onu görmezsem bir daha hayatından çıkacağım ve senin mutlu, mesut kurduğun dünyada yaşamana izin vereceğim diyor. Ve bir daha gelme diyor ve git kurtar kendini. Aradan yıllar geçiyor. 20 sene, 30 sene adamcağız artık yaşlanmış bir şekilde. Yorgun bir yürekle tabii. Müthiş de bir böyle heyecanla evinin yolunu tutuyor. İşte sokaklar dönüyor oraya buraya ama hep aklında o akasya ağacı, oradaki o kırmızı eşarp. Acaba bekliyor mu sevgilisi, karısı? Sokağa dönüyor ve akasya ağacına bir bakıyor ki bir tane değil, yüzlerce eşarp asılı.

Beklemek bazen sevginin en sessiz ama en güçlü halidir. Eğer hala güzel şeylerin olacağına inanıyorsanız, umut sizden vazgeçmemiş demektir. Sizler bu inancı korudukça ben de her gece sizlere umut taşıyan şarkıları ulaştırmaya devam edeceğim. Günün şu vaktinde çaylarını kahvelerini yudumlayan dinleyenlerimiz var. Afiyet olsun bu güzel şarkıda sizlere.

Aydın'dan sevgili Hatice Hanım, rahmetli Kayahan diyorum, başka hiçbir şey demiyorum demişsiniz. Ben de emriniz olur diyorum, bu güzel eseri sizlere armağan ettik. Evet Tuğba Özerk'le yolculuğumuz devam ediyor. Manisa'dan sevgili Süleyman Bey, Tuğba Özerk'ten bir şarkı rica ediyorum demişsiniz. Acı hatıralar bizlerle beraber olsun.

Veda vakti geldi. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyoruz. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Yarınız çok güzel geçer inşallah. Hoşça kalın.

özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

hazırlıklarımız tamam, çaylarımız demlendi, kahveler köpürtüldü, yaz meyveleri soğutuldu, balkonlara, teraslara, kapının önüne çıkıldı, yolculuklarda rota uzatıldı ki daha çok dahil olun programa diye her şey hazırsa başlıyoruz. Burası Radyo 7, Kaan'la Gece'ye Ses Verdi. Ben Kaan Özdemir. Gece yarısına kadar en güzel şarkılarla ve dilimin döndüğünce en güzel sohbetlerle sizinleyim.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

yanında şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Yağmur denince şemsiye yük olurmuş bazı insanlara. Oysa ki sizin kimseye şemsiye olacak haliniz yoktu. Ama yine de kıyamadınız. Kendiniz iyi durumda değilken başkalarını iyileştirmeye çalıştınız. Onlar için fedakarlık yaptınız. Kendinizden kıstınız, onlara verdiniz. Onların ruh dünyasını iyi bildiğiniz için onları yalnız bırakmamaya çalıştınız. Peki ne oldu? Yağmur dindi, şemsiye bir tarafa fırlatıldı.

Bu gecede hafta içi her gece olduğu gibi yayınımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz ki göndermeye başladınız. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. İlk mesajımızı okuyalım. İyi geceler. Sıradaki parçayı kızım Gülnida Dedeoğlu'na armağan ediyorum. Bugün onun doğum günü demiş. Resul Bey göndermiş. Gülnida, doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz. Kaan abi, seni ailemle sabırsızlıkla bekliyoruz. Konya Ereğli'den Hamit Uygur, sıradaki parçayı aileme ve tüm Radyo 7 dostlarına armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz bu sevginizden, ilginizden dolayı. Kaan Bey yine harikasınız, dinledikçe huzur veriyorsunuz. Konya Bozkır'dan Eyüp Sultan Aile Çay Bahçesi son ses bizi dinliyormuş. Hem sahiplerine hem de tüm misafirlerine biz de İstanbul'dan selamlar gönderelim. Bu şarkıyı onlara armağan edelim.

Şöyle yapmamak lazım. Uzun süren bir arkadaşlık. Birikip içimizdekiler tam da ayrılma vaktinde, yani o arkadaşlığı bitirmek üzere olduğumuzda, ne var ne yoksa biriktirdiğimiz hepsini yüksek bir tonda söyleyip bu şekilde oradan ayrılmak bence erdemli bir insana yakışmaz diye düşünüyorum. Peki ne yapmamız gerekir? Aslında hiçbir şeyi biriktirmeden zamana yayıp uygun bir saat aralığında tatlı tatlı anlatıp karşımızdakine, bak arkadaşım, ben senin şu huylarından rahatsızım. Gel bunu istersen konuşalım. Sen beni ikna edersen ben razı olayım. Ben seni ikna edersem sen huyunu suyunu değiştir. Bence böyle olmalı. Erdemli insanlara bu yakışır. Yoksa idare edip de son anda patlamak insanlığa sığmaz.

Şimdiki duamız Afyon, Afyon'dan Kevser Kaan Bey. Biz kapının önünde semaverimizi yaktık. Bir yandan sizi dinliyoruz, bir yandan çayımızı içiyoruz. Eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Biz de size keyifli bir yaz gecesi diliyoruz. Fransa'dan Ramazan yazıyor. Yozgat'ta bizi dinleyen pamuk kalpli aşkım Arife'me armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Onu çok seviyorum diyor. İyi yayınlar dilerim, severek dinliyoruz. Eşim Pınar Derya Doğan'a armağan etmek istiyorum çalacağınız şarkıyı. Başkent Ankara'dan Murat Doğan kardeşimiz yazmış memnuniyetle. Kadıköy'den Bahar canım sevgilime armağan ediyorum diyor. Manavgat'tan Mehmet Şen Alanya'da bulunan çok sevdiğim Zeynep'ime armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Bitlis Adil Cemaz'dan Mehmet. Sıradaki parçayı şu an benim gibi gece nöbetinde olan güvenlik görevlisi meslektaşlarıma armağan ediyorum. Biz de katılıyoruz bu isteğe. Polis, jandarma, asker, her kim varsa, sağlıkçı, itfaiyeci, karayolları, belediye çalışanlarına gelsin şarkı.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977 0101.

0: İstanbul'dan Abdurrahim Özal bize hayırlı geceler dilemiş. Biz de hayırlı geceler diliyoruz. Güzel bir geceniz olsun Radyo 7 eşliğinde. İsmim Canan, sıradaki şarkı canım eşim Muhammed Köksal'a ve sevdiğine hasret kalan tüm dinleyenlere gelsin. Diyarbakır'dan Tanju Yavuz, şu an saman dolduruyoruz kardeşlerimle. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum. Bu arada sizi çok seviyorum demiş. Biz de sizi çok seviyoruz. Kolay gelsin bizim çiftçi emekçi kardeşlerimize. Oğlu'dan Ayşe Figensu, iyi yayınlar. 20 yıllık manevi annem olan Necla anneme armağan ediyorum. Aynı zamanda güvence müdürüm demiş. Ben ve manevi annem çok seviyoruz programınızı demiş, eksik olmasınlar. Ne güzel değil mi, insanlar kan bağıyla değil de can bağıyla bağlanıyorlar birbirlerine. İşte böyle manevi anneler, iyi arkadaşlar, seçilebilen akrabalarımız oluyor.
1: Utan, utan, ettiğinden utan, gerçeğin.

Bana sorarsanız ben en temelinde insanları ikiye ayırıyorum. Bir tarafta gerçekten kötü insanlar. Kalbi kötü, kötülük düşünen bencil. Sadece kendi için yaşayan gamsız insanlar. Diğer tarafta ise hataları olan, kusurları olan, günahları olan ama buna rağmen iyi kalmaya gayret eden, kendini iyiliğe yönlendiren, bir öğüt verildiğinde onu dinleyen, kendi kendini muhasebeye çeken insanlar. Ve böyle insanların karşısına bence hayat boyunca onlara yardımcı olacak, yol gösterecek, sorunlarını çözecek başka insanları gönderiyor Allah. Eğer bu fırsatları iyi değerlendirirlerse onlar hayatlarına bambaşka bir yön verebilirler. Görmezden gelirlerse bu sınavı onlar da kaybederler.

Gerçekten de öyle değil mi? Zalimin şakasına gülmemek lazım. Çaldığı saza da ağlamamak lazım. Ona öyle bir set çekmek lazım ki kötü olduğunu değerlendirsin. Bir faydası olur mu? Olmasa da bizim tarafımız belli olsun. Kaan abi, Eskişehir'den Burak ben. Her yerde Radyo Hibi dinliyorum. Arabada, iş yerinde. İyi ki varsın. Sen olmasan geçmez bu geceler, başarılar demiş. Burak kardeşim benim. Ne kadar güzel bir kalbim var kardeşim. Bu harika şarkıyı sana da armağan ediyorum. Sağ ol, var ol. Rize'den sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ben Ali Karataş. Biz de Rize'mize saygılarımızı gönderelim. Biliyorsunuz ülkemizin en güzel değeri çay ve biz de çayın reklamını bol bol yapıyoruz. Üstelik bedava. Herhangi bir beklentimiz de yok. Keyifle içiyoruz Rize'nin harika çaylarını. Hadi gelin şimdi Ahmet Kaya ile devam edelim. Hani benim gençliğim nerede diyecek sanatçı.

Bilirsiniz incir ağacının kökleri çok agresiftir. Asfaltı bile deler, betonu bile parçalar. Öyle derler, bilmiyorum aslı var mıdır. Ama şunu söyleyeyim, ocağımıza incir ağacı dikenler yine insaflı. En azından bize zarar veriyor bir yandan ama bir yandan da meyvesini değerlendirebiliyoruz. Bundan daha beteri ne biliyor musunuz? Ocağımızı küle çevirenler, yangına verenler. Onlar da incir ağacı dikenler kadar insaf bile yok. Onlara bence daha fazla dikkat etmemiz lazım. Mümkün olduğunca zarar vererek, yıkıp yakarak gidenler. Asıl tehlikeli olanlar onlar.

her duamız, dileğimiz kabul olsaydı vay halimize, düşünsenize. Nasıl gelişebilirdik? Geleceği öngöremiyoruz. İyi ki dualarım kabul olmuş diyeceğimiz zamanlar da olacak. İyi ki kabul olmamış dediğimiz zamanlarda. O yüzden Allah'a dayanıp güvenmek lazım. Eskişehir'den Cevat Çelik sıradaki parçayı tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyor. Konya Selçuklu'dan Gülşen sıradaki parçayı biricik sevdam canım eşim Mustafa Uysal'a armağan ediyorum. Kaan abi, kader mahkumlarına bir şarkı armağan eder misin? Memnuniyetle. Tüm kader mahkumlarına, cezaevlerinde bizi dinleyen değerli dinleyenlerimize de armağan edeceğiz bu şarkıyı. Mersin Çamlı Yayla'dan Oğuz, ailece Yayla'daki evimizde sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime armağan olsun. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Size yayın yapmak, bu şarkıları armağan etmek bizi çok mutlu ediyor. Radyo 7'de her zaman olduğu gibi çok beğendiğiniz programlar ve duymak istediğiniz şarkılarla yayın akışı devam ediyor. Sevdan.

0: İnsan yaşadıkça ve yaşandıkça şunun farkına varıyor. Hayat bir denge noktasında en güzel biçimde ilerliyor. Ne soğuk, ne sıcak, ne siyah, ne beyaz. İki yönde de iki kutuptaki aşırılıklardan uzak orta bir yolda. Bu şarkıda diyor ya kalbimiz temiz diye. Kendimizi tamamen temize çıkarmak da yanlış, kendimizi karalamak da. Hatalarımızın farkında olup iyi taraflarımızı da muhafaza ederek belki adım atmak bizim için en güzeli. Emre Yaşlara Gelsin En Güzel Şarkılar diyor Berika gönderdiği mesajda. Hatay'dan Serkan, 25 yıldır severek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim Ebru'ya armağan ediyorum diyor bizim kıdemli dinleyicimiz. Almanya'dan çıktık yola. Tüm gurbetçilere selam. Eşim Sinan, kızlarım İkram ve Hira'ya gelsin çalacağınız şarkı. Şu an Bulgaristan'da izlemişler. Kazasız belasız yolculuklar.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey gelmez elimden.

0: Nuray.
1: Şimdiki durağımız Sivas. Sivas'tan Gamze yazıyor. Kıymetli eşim Umur'a onu çok sevdiğimi ve özlemle beklediğimi söylemek istiyorum demiş. Madem öyle biz de size güzel bir şarkı armağan edelim. Tekirdağ Şarköy'den Nursel'in ben, eşim Cemil ve güzel kızlarımız Deniz ve Defne Coşkun'a sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş. Allah bağışlasın, mutluluklar diliyoruz ailenizde size. Alanya'dan Okan Özdemir, sıradaki şarkı Balıkesir'deki değerlim Suriye'ye gelsin diyor dinleyicimiz. Hay hay efendim, Almanya'dan yazıyor Esra Derin. Sıradaki tüm şarkılar tüm sevdiklerimize gelsin. Kalplere huzur taşıyan Radyo 7 ailesine selamlar. Ben Gaziantep'ten Hatice Çay. Erzincan'da bizi dinleyen kızım Durduçay'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum ve onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Benim canım kızım demiş. O zaman kızlarına ve annelerine armağan edelim bu şarkıyı.

çok güzel bir şarkı. Ne diyor? Gündüz hayalimdesin, gece rüyamdasın. Yani hiç boş bir yer yok. 7/24 seni düşünüyorum. Peki bu doğru mu? Hayatımızı tümden birine adamak ne kadar doğru? Kendimizi ihmal etmek, kendimizi ikinci plana atmak doğru mu? Bence doğru değil. Az önce de dedik ya, hayatta en önemli şey bir denge yakalamak. Ailemize zaman ayıracağız, sevdiğimize zaman ayıracağız, çocuklarımıza öyle, işimize ayrıca, arkadaşlarımıza ve tabii ki kendimize de haksızlık etmeyeceğiz. Biz de bir can taşıyoruz değil mi? Onu da ihmal etmeyelim. Kendimize de haksızlık yapmayalım. En güzeli bir denge bulabilmek.

İstanbul çok güzel bir şehir. İstanbul'da yaşayanların çoğu çevreye karşı çok duyarlı. Bırakın %1'i, 1000'de 1'i, 10.000'de 1 duyarsız insanın attığı bir çöp günler, haftalarca orada kalıyor. Hiç olmadık bir yerde, yani kimsenin erişemeyeceği bir yere atılıyor o çöp. Bir başkası atıyor, bir başkası atıyor. Belki 10.000 kişiden, 50.000 kişiden birinin yaptığı duyarsızlık koca şehrin o görüntüsünü bozuyor, dokusunu bozuyor maalesef. Yani o kişinin önemi var bizim için. Artık ne yapacağız, uyaracağız mı, eğiteceğiz mi? İstanbul Gazi Osman Paşa'dan sevgiler diyor Tuğrul. Sıradaki şarkıyı Furkan Özalır'a armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle. İyi yayınlar. Canımdan çok sevdiğim eşim Sultan'a armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı ben Murat Çağlar demiş. Murat ve Sultan için çalıyoruz bu güzel şarkıyı.

komşumuz Bulgaristan'a gidiyoruz. Çavuş köyünden dinliyormuş bizi İsmail Sabri. Sıradaki şarkı Canım İşim Asiye'ye gelsin diyor. Memnuniyetle sizin için çalacağız. İzmir Kemal Paşa'dan Leyla sizi severek dinliyorum. Güzel bir parçayı tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Size de armağan olsun demiş. Memnuniyetle kabul ediyoruz. Sıradaki şarkıyı servisçimiz Hacı abime armağan etmek istiyorum diyor. Maraş'tan yazıyor Mahmut Aksu. Tüm kaptanlarımıza da armağan edelim yollarda bize kulak veren tüm dinleyenlerimize. İstanbul Sancaktepe'den dinliyorum sıradaki şarkıyı. Lüleburgaz'da bizi dinleyen dünya güzeli bir prenses var, ona armağan ediyorum demiş. Lüleburgaz'daki prensesler hepsi üzerine alınabilir bu şarkıyı, çünkü Sancaktepe'den Cemalettin Bey size armağan etti. Hadi dinleyelim beraber.

geçmişe sünger çekiyoruz, yeni bir sayfa açıyoruz. Bu tür ifadeler, deyimler bizi ileriye doğru yönlendiriyor, değil mi? Ve tabii ki kaygılarımız olmazsa olmazımız. Kaygılarla ilgili en beğendiğim değerlendirme şu benim değerli dinleyicilerim. Kaygılandığımız her neyse onu çözebiliyorsak, çözelim, niye kaygılanıyoruz ki? Kaygılandığımız her ne varsa ve onları biz çözemiyorsak, o zaman niye kaygılanıyoruz ki çözemeyeceğimiz şeyler için? Çok doğru bir bakış açısı, değil mi? Şunu kabullenmek lazım belki de. Değiştiremeyeceğimiz her ne varsa onları yönetebilmek. Onlarla birlikte yaşayabilmek. Ama umudumuzu kaybetmeden tabii ki.

İzmir'den Aslı'nın mesajıyla devam edelim. Annem için Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısınız? Birazdan çalacağım, hiç merak etmeyin. Annenizin de ellerinden öpüyoruz, yaşı kaç olursa olsun. Çorum'dan Semra, sıradaki şarkı eşim Emre, abim Halil İbrahim'e, ablam Gülsar'a ve bacım Derya'ya gelsin demiş. Mutluluklar diliyoruz. Ne güzel kardeşler bir arada. Hatay'dan Manisa'ya giden tır şoförü arkadaşım Hakan Ban ve Suat Nizamoğlu'na armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı dinleyicimiz. Memnuniyetle kaptanlarımızı da selamlayalım. Adana Sarıçam'dan yazıyor Derya. Sıradaki parça eşim Adem'e, kızlarım Funda ve Seda'ya, tüm sevenlere ve sizlere gelsin. Sizleri çok seviyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Sevgimiz, saygımız, ilgimiz karşılıklı. Biz de çok mutluyuz sizinle birlikte olmaktan.

Başkent Ankara'mıza gidelim. Yıldız, sıradaki şarkı çok sevdiğim aşkım Gökhan'a gelsin diyor. Benim arkadan Türkiye'ye yolculuk başladı. Radyo 7 sayesinde çok güzel geçiyor. Sıradaki şarkıyı eşim Kadir'e armağan ediyorum diyor Seval gönderdiği mesajda. Hadi bakalım, kazasız belasız keyifli yolculuklar diliyoruz. Yaz mevsiminin de tadını çıkara çıkara güzel ülkemize bekliyoruz sizi. Çok güzel geçsin tatiliniz ve yolculuğunuz. Elazığ'dan selamlar, ben Berna Yelda. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Her Şeyim Ali Sökmen'e gelsin. Onu çok ama çok seviyorum diyor. Erzurum Köprüköy'den Taha. Kuzenlerim Barış ve Süleyman'la Semaver Yaktık, sizi dinliyoruz. Afiyet olsun arkadaşlarımıza. Buradan tüm Köprüköy halkına selamlar gönderiyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizi sevdiklerinize, çevrenize, hemşehrilerinize tavsiye ediyorsunuz değil mi? Eğer öyleyse biz de çok mutlu oluruz. Ferdi Tayfur'dan bir başka şarkı isteniyor. Ankara'dan Adem, servisteki arkadaşlarıma gelsin. Şimdiden teşekkürler, seviliyorsunuz diyor. Sevgimiz karşılıklı. Ferdi Tayfur'da birazdan yayında olacak. Işık.

Trabzon Akçaabat'a gidiyoruz. Akçaabat'tan tüm Türkiye'ye selamlar diyor İsmail Ceyhan. Sıradaki şarkı yüreğinde sevgi taşıyan ve sevmesini bilen insanlara gelsin. Selamlar, saygılar demiş, teşekkür ediyoruz. Biz de Karadeniz'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Yozgat'tan Ramazan Selvi, dağların sessizliğinde hastanın beklediği ilaç gibisin, iyi ki varsın demiş dinleyicimiz. Ne kadar güzel bir mesaj göndermiş, yüreğinden kopup bize ulaşan bu güzel kelimeler. Kaan abi, Nagihan ben, sevdiklerimle Fethiye'de tatildeyiz ve sizi dinliyoruz. Bugün büyük yeğenim Serkan'ın, yarınsa diğer yeğenim Efekan'ın doğum günü. Onlar için bir şarkı istiyorum demiş. Ne demek, kardeşlerimize en güzel şarkıları armağan ederiz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar olsun. Eskişehir'den Gürsan, sıradaki şarkı Canım Kızım Elam'a gelsin. Sizi severek dinliyorum diyor. Ankara'da Sincan'dan Sibel Ergunşa, eşinin doğum günüymüş. Bu şarkıyı Yasin'ime armağan ediyorum. İyi ki doğdun benim ömrüm. Allah'ım onu bizim başımızdan eksik etmesin demiş. Biz de sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun yıllar diliyoruz. Bu güzel şarkıyı da Yasin kardeşimize armağan ediyoruz.

0: Kütahya'dayız. Biricik eşim sevgilim Ahmet'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı ve onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. Adını yazmayı unutmuş. Zonguldak Bahçeli Evler'den dinliyoruz. Bu geceki şarkılar Derya, Eda, Nergül, Hilal ve Şevval'e gelsin. Kalabalık biçimde dinliyorlar bizi, sağ olsunlar. Programınızı severek dinliyorum. Sıradaki şarkıyı Uğur ve Esleme hediye etmek istiyorum diyor Yusuf kardeşimiz memnuniyetle. Bakalım bir diğer mesaja. Rabia Şahin, sevdam Ziya Balçın'a armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Eğer doğru okuduysam. Milas Bodrum'dan Gülay Menekşi, Afyon'da bizi dinleyen oğlum Coşkun İnci'ye bir şarkı çalabilir misiniz? Çalmaz mıyız siz isterseniz de? Tekirdağ Çorlu'dan Melahat, şu an mesaide olan çok sevdiğim Ömrüm Hasan Yozcu'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Samsun'dan Esra, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Özgür'üme gelsin, onu çok seviyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum, çok severek dinliyoruz demiş dinleyicimiz. Sağ olsun, var olsun. O zaman gelin şimdi usta yorumcumuz Kibariye'ye kulak verelim, bakalım ne diyecek bize.
1: Bak.

İzmir'den Salih, bütün ayrılık şarkılarını kendime istiyorum Kaan abi demiş. İnşallah hakkında hayırlısı olsun kardeşim. Ankara'dan Murat sevdiceğim, mehtabıma gelsin sıradaki eser canım abim demiş. Canım kardeşim, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, sıradaki şarkı kardeşlerim İrem ve Muhammed Efe'ye gelsin diyor Kübra. Eskişehir'den Dilek. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Murat'a armağan ediyorum. Sen benim çölüme yağmur oldun. Bir şarkıda geçen söz ne kadar güzel değil mi? Bakalım bir diğer mesaja. Konya'dan Vahap, her gece sizi dinliyorum. Sizi çok seviyorum. Sıradaki parça öncelikle size, sonra tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Selamlar gönderelim. Adana Ceyhan Gölovası Mahallesi'nden Seval Hanım'a armağan ediyoruz. Övet ve Nilay, seni çok seviyoruz. Bu şarkı onlara da gelsin. Yarın...

0: başını göğsün.
1: Ne güzel söylüyor değil mi? Aşk gerçek mi? Hissettirdin diyor. İşte bunu hissettirmek lazım. Değer verdiğimiz, sevdiğimiz insanlara bunu geçirmemiz lazım, öyle değil mi? Bir iddiadan ibaret kalmamalı. Mardin'den Zeyni, sıradaki şarkı Seydişehir'de ikamet eden Vesile Hanım'a armağan olsun. Mardin'den Radyo 7 dinleyenlerine selamlar. Biz de Mardin'e selamlarımızı gönderelim. Amasya'dan Ayşe, yalnız olanlara bir şarkı istiyorum. Sesiniz o kadar iyi geliyor ki, konuşmalarınız hayat veriyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizi onurlandırıyor, çok mutlu ediyor. İzmir'den Canan, beni seven herkese gelsin sıradaki şarkı diyor. Çanakkale'den kıymetli ablam Rabia'ya selam olsun, selam olsun. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın diyor Enes gönderdiği mesajda.

Raysa Soma'dan Yunus Emre Soylu, bir tanem biricik eşim Eda'ya tüm şarkılar armağan olsun diyor. Kastamonu'dan Cihan, Konya'da olan eşim ve kızlarıma sıradaki parçayı armağan ediyorum. Onları çok özledim ve çok seviyorum. Özlem duyan tüm dinleyenlere de gelsin çalacağınız şarkı demiş. Sena Rize'den, İstanbul'dan babam Erhan Ataklı'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Kaan Bey merhaba, Radyo 7 ailesine dinleyenlerine bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor dinleyicimiz Öznur Hanım. Teşekkür ediyoruz ve bugün doğum günü olan tüm Radyo 7 dinleyenlerine de armağan edelim. Onun da kızının doğum günüymüş.

Maalesef ama maalesef bugünlük ve bu haftalık programımızın sonuna geldik. Sizlerden bir ricam var. Eğer hala Radyo 7 uygulamasını telefonunuza, tabletinize, aracınıza indirmediyseniz küçük bir hatırlatma. İster Android tabanlı olsun telefonunuz, ister iOS ya da iOS diye okunuyor, isterse Huawei, hiç fark etmez, hepsinde varız. Oradan ücretsiz olarak telefonunuza indirin. Gittiğiniz her yerde bizi dinlemeye devam edin, olur mu? Allah dilerse pazartesi saat 22'de yeniden buluşmak dileğiyle.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

Efendim, Cuma mübarek bir gün. Her birimiz için de ayrı ayrı mübarek olsun. Çünkü inanmayana Cuma ne yapsın, mübareklik ne yapsın? Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Burası Radyo 7, Talha Bora Öge ben, Gölge. Huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye.

bir yanın sana sürekli şöyle söyleyecek, belki söyledi, belki söylüyor. Diyor ki sana bir yanın, uğraşma be boşuna. Seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar. Gördükleri ancak kendi anladıkları kadar olacak. Bu hepimiz için böyle. Çok özel bir adam olmana gerek yok. Belki okulda, belki işte, belki evde, belki aile arasında, belki yeni tanıştığın insanların arasında. Herkes yüreği kadar bakar herkese.

Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Diyor ki annem diyor bir keresinde bana dedi ki oğlum sana değer veren biri kendini seni kaybedecek duruma sokmaz. Sizce de böyle mi?

Öyledir, cömert olmayınca mal, vefa olmayınca dostluk, karşılık olmayınca aşk neye yarar? Kime ne hayrı?

gönlüm buna dayanır mı diyor ya. Mesela şu garip değil mi ya? Biri gelir sana hayatı haram eder. Öyle ya da böyle bir şekilde hayatının bir döneminde biri senin hayatına dahil olur. Hayatı, yaşamayı sana haram eder, giderken de der ki hakkını helal et. Hı? Nice evlilikler, nice evlilik olmak üzereyken bozulan diyaloglar, muhabbetler. Belki senin başına geldi, belki yakın birinin başına geldi. Belki çevrende gördün. Zor değil mi?

çıkar bu dava bizi de yormuş. Sırtımızda hançer yarası varmış. Gözlerim kararmış, saçım ağarmış. Ben

0: varım yanında, yalnız değil.
1: Bütün gönül darlığı aslında biraz şu aleme gönül bağlamamızdan geliyor olabilir.
0: Önümüzde dağlar,
1: gönül bir kuşsa mesela,
0: ben varım
1: öyle yanında, varsay, öyle her dala yuva yapacak olsa yuva yapacak yer kalmaz. Gönlü öyle bir yere bağlamak lazım ki binlerce kıyamet kopsa sana yalnızlığın derdi çökmez. Sen yaradan da olursan, yaradan seni.

Ya sen eskiden böyle değildin. Ne oldu? Artık çok içine kapanıksın. Sana böyle söyleyene sen dön de ki muhtemelen dersin. Ya da içinden geçirirsin. Ya hani içine kapanıksın diyorsun ya. İçimdekiyle

0: Gönül ehline sormuşlar. Gönül ehli de çok net, kısa ama etkisi uzun, çok güzel bir cevap vermiş. Demişler ki, huzura nasıl ulaşacağız? Cevap, uzaklaşarak.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim, dertlerden yana.
2: Gölge sizlerle.

Evet, güzel bir şarkıydı değil mi? Şöyle introsunu bir daha duymak istedim. Devam edelim. Bıçak sırtıyla devam edelim. Ne ifade edeyim bıçak sırtı ya? Bazıları tam da bu deyimin insanı böyle içine soktuğu bir halde olabilir. Allah yardım etsin. Kim bu haldeyse. Zordur. Ayrılmayın.

Hatta bu şarkının başlangıcında şunu not olarak düşelim. Diyor ki, kalanı hak ettiği gibi ağırladıysa yüreğin, bir yürek, gideni de layık olduğu gibi uğurlamasını bilir elbet. Çünkü kalite tesadüf değildir.

Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz ve hatırlatıyoruz. Ne diyordu şair? Bunca vefasızlıktan sonra bazılarının ederi kalmadı artık gönlümde. Artık kaça deseler hiç ederim, hiçe sayarım.

0: belki biz de onca yaşanan sıkıntıya rağmen tam da inanan bir kula yaraşır şekilde şöyle demeliyiz. Yaralı. Geçmişe bakmıyorum artık. Geçen geçti. Giden gitti. Dün dündü derken bak bugün de bitti. Hani diyordu ya Hazreti Mevlana, şimdi yeni şeyler söylemek lazım diye. Evet. Söyleyelim. İyi olacak her şey. Çünkü iyi olması güzel olmasından daha değerlidir. Çünkü güzel olan her şey iyi değildir. Ama iyi olan her şey güzeldir. Bak düşün. Hak vereceksin bana.
1: Gölge sizlerle.

0: Hadi şiir okuyayım. Sevenler mutlu olsun, şiir sevmeyenler de biraz sevsin diye.
1: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Başıma bela oldu bu gönül ağrım. Kor ateş üstünde yanıyor bağrım. Kabul olmadı hiçbir çağrım. Ellerim dizime vuruyor artık. Sırtımda taşırken azap yükünü, kaybettim sıratımı, yönümü. Söktüm gönülden aşkın kökünü, dallarım firiz vermiyor artık. Akılla gönül gelmez araya. Çoktan razı oldu gelen sıraya. Tuz bastım gönlümdeki yaraya. Yaralarım kabuk tutmuyor artık. Ben insan derdim, kalbi taş çıktı. Gönüldeki tahtını eliyle yıktı. Kul Okyay senin nazından bıktı. Bu kul senin nazından bıktı. Başka bir sevgili istemiyorum.

sükut nakışlı hırkalar giyiyorum. Kıvrılıp da içimin denizlerine. Boş ver be. Nasılsa öleceğiz diyorum.

0: sensizliğim.
1: Beni senden sonra dert ele yıktı ki diyor ya, bazen dert seni yıkacak noktaya getirir, yıkılacak halde olursun. Karşıdaki der ki ya belki iyi niyetli, belki espri, bilemem. Samimi de olabilir. Ama benim bir çift cevabım var. Sen dertliyken gelip de sana ya bir uyu, uyunca geçer. Duymuşsundur ya. Uyunca geçer derler. Bunu söyleyenlere bir çift laf. Sevgili kardeşim, ruh bedenden daha çok yorgunsa uyku işe yaramaz.

Bedenim sürgünde, gönlüm yasta. Gayrı iflah olmaz, bil bundan sonra. Kaç sefer ölür ki bir günde hasta? Ele sorma, kendin gör bundan sonra. Ayrılıkmış yakan düştüğü yeri, inan değişmedi yıllardan beri. Gayrı söndü benim gözümün feri. Bir zaman sevdiğin kör bundan sonra. Şeyda bülbül gibi kaldım kafeste. Vura vura derman kalmadı dizimde. Sensiz yaşamıyor bu can bu tende. Ağıran saçlarını

yanın sabret der, bir yanın vazgeçişlerin çaresizliğini yaşar. Bir yanın bu da geçer de, bir yanın çekip gitmelerin arifesinde olur. Bir yanınla beklemedesindir, bir yanınla haddinden fazla öfkeli. Bir yanın içler acısı, bir yanın direnmekte, hala ayakta. Ve aslında genel olarak hepimiz nasıl yapabildiğimizi bilmeyiz ama en çok da o yanımızı severiz.

Ne güzel bir ilaçtır değil mi o an? Ağız kuruluğuna bir damla su ilaçtır. Aynen bunun gibi kalp bir sızlayıverir. Yaradan'ın bir damla rahmeti o kalbe ilaç olur. Ve bir de kul sıkışır. İşte o sıkışıp daraldığı an bir damla dua sağlam bir

Yüzüme süzülen damlalar var. Eylül'de dökülen yapraklar gibi. Hayale karışmış ümitlerim var. Suya hasret kalmış topraklar gibi. Yoruldum ulan artık. Tükendim de. Yüce dağın karıydım, eriyip bittim. Buhar olup uçan bulutlar gibi.

Şimdi sen insanları kırmamaya çalışırsın. Sen bu konuda hassas davrandıkça zannederler ki sen cevap vermesini bilmiyorsun. Ya da kendini savunamıyorsun. Ya aslında öyle değildir. Herkesin bir yerde sakladığı ağır cümleleri olur, ağır lafları olur. Ama onları saklayacak vicdanı vardır. Merhametsiz değildir o kadar.

Güzel. Radyo 7'desiniz. Dinlediği gibi dinletenler, ilk kez dinleyenler, yıllardır gönlünü verenler, hepinize selam olsun. Gölgedesiniz, güvendesiniz. Peki hikmet ehli ne güzel demiş. Diyor ki misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse burada o olur. Ne kimseye sitem eyle ne de üzül.

duasız üşür yürekler dostum. Bu program hep duayla başlar, duayla biter ve dilimde hep dua vardır yıllardır program boyunca. Çünkü biliyorum ki çoğumuz hayat keşmekeşinde dua etmeyi unuturuz ve bu unutkanlıkların en belasıdır. Duasız üşür yürekler. Sana bir dua eden olsun. Senin de bir dua ettiğin olsun. Çünkü kimse bilemez hangi kırık gönlün duasıdır karanlıklarını aydınlatan. Sana ummadık kapılar açılır, kimin ettiği duayla bunu bilemezsin. Kimin için ettiğin dua seni ayakta tutuyor, bilemezsin. Çünkü sen bir başkası için dua ettiğinde her ne istediysen misliyle güzelliği Allah sana da nasip eder.

tam şu an arabasında, evinde, iş yerinde beni duyan, dinleyen, Radyo 7'ye gönül veren sen de birileriyle tartışmış, kavga etmiş, bozuşmuş olabilirsin. Ya birileri seni incitmiş ve kalbini kırmış olabilir tam da şu an. Ve bazen insan böyle durumlarda hayata küser. Ya arkadaş, kalbini kim kırdıysa, seni kim paramparça etti, kim üzdüyse git ona küs. Hayata niye küsüyorsun? Yani hayat dediğin şey Allah'tan sana hediye o kadar basit mi? Hemen böyle sırtını döneceğin gibi. Ben bunu kendime de söylüyorum. Böyle bunlara böyle konuşuyorum, beni çok güçlü zannetme. Senin o düştüğün olumsuz duruma ben de düşüyorum. İnsanız da, ama birbirimize hatırlatmalıyız. Değmeyecek insanlar için vaktimizi, ömrümüzü heba etmemeliyiz.

Hadi yaz bir yere. Yazıyor musun? Tamam. Şöyle yazıyorsun. Kötü şeyler üst üste gelse de iyi şeyler sabır gerektirir. Sabırsa umuttan, umut dediğin de hayallerden beslenir.

0: nazlarına kurban.
1: Evet, etmememiz gereken bir mesele daha diyor. Etme nazlarına kurban olayım. Ya kıymet bilmek lazım. Ya biri sesiyle, nefesiyle, yüreğiyle sarılıyorsa sana, kıymet bilmek lazım. Çünkü bir bakmışsın hayatından gidivermiş. Bir daha göremeyeceksin. Kıymet bilmek lazım. Hayattayken. Sen mesela şu an düşündüğünde bunun kim olduğunu kendi adına bilirsin. Belki kardeşindir, belki anan, belki baban, belki gerçekten senin üzerinde emeği olan bir dostun vardır. Bir düşün.

Evet, yorgunsundur. Yo, yüreğinin değil, ayaklarının götürdüğü yerlere gitmekten. Ve suskunsundur. Yüreğindekileri değil, dilindekileri söyleyememekten.

sokağa çıksak çoğu insana umudun var mı desek, çok büyük bölümü, ben bak böyle bir anket falan gördüğümden değil, sorsak mikrofonu alsak umutlu musun desek, belki %70-80'i hemen böyle biraz da popüler davranıp umutsuzum der. Diyeceksin niye popüler davranıp diyorsun. Bu tür soruların cevabını insanlar çoğunluğa göre hareket ederek söylerler. Birçok soruda genelde böyle bir psikoloji vardır. Ya kabul et ya da et böyle. Bu arada o umutsuzum diyen arkadaş için de bir şey söyleyeyim. Aslında umudu vardır. Kabul etsin etmesin. Bunun bir delili de var. Çoğu insan yarına dair planlar yapar. Yastığa başını öyle koyar. Hani umutsuzdun. Normalde yarına çıkmaya senedimiz mi var? Uyuduk, uyanamayabiliriz. Ama işte insan umutsuz yapamaz.

0: sen benim bu sevdiğim. Bazısının iki yakası bir araya gelmez. Ben yüzü bir türlü gülmez.
1: Sevdim, öyle sevdim.
0: Ve sorar ben nerede hata yapıyorum.
1: Sevgimi
0: niye böyle?
1: Ben
0: aslında bu soruyu kendine sormalı ve dürüst olmalı. Şöyle ki, pervasızca gönül kırdıysan, insanları yorduysan, yüzlerini güldürmediysen, senin de yüzün gülmez. Bunu bir zaman acı şekilde anlarsın.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve bugün de veda zamanı geldi. Yine çok içime sindi, çok şükür. Duamız şu olsun. Bazısı yolda kalır, bazısı çıkmaz yola girer. Az önce de hani yollardan bahsedince bugünün duası şu olsun. Mevlam iyi, razı olduğu kullarıyla yoldaş etsin. Güzel yollarda da yolda bırakmasın, darda bırakmasın. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram hepsinde Talha Bora Öge yazarsan arama kısmına ulaşırsın. Bu kadar basit. Tüm mesajlarınızı okuduğumu da bilin. Hepsi benim için çok değerli, haberiniz olsun. Ve hatırlayın, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayın. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.

Bir yanım tam, bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim. Belki yok, belki